0: saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıban başı olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Yollardaki araç sayısı 34 milyonu aştı. Mayıs ayında 160 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk 5 ayında ise 767 binden fazla araç yollara katıldı. Bu dönemde TOGA'da ilgi yüksekti. Türkiye'nin otomobili satış barajı 100 bin barajını aştı. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın Namesi'yle İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz diye sesleniyoruz sizlere. Sabahın Namesi'ne, TRT Name'ye, efendim sağlıklı, mutlu, huzurlu bir güne merhaba demeye biz hazırız. Siz de hazırsanız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Bize ulaşın ve isteklerinizi ulaştırın istiyoruz. Çünkü Sabahın Namesi biliyorsunuz bir istek programı. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında 8 haberleri, 8 sonrasında. Efendim 7 haberleri sonrasında merhaba dedik, 10 haberlerine değin. Birlikte olduğumuzu 3 saat boyunca şarkıların gölgesinde buluşacağımızı hatırlatalım, belirtelim. Ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Yusuf Nalkesen'in Kürdi İli Cazkar eseri Esra İçöz'ün sesiyle can bulacak. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Şapkaması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Feyzi Halıcı yazmış dizeleri, Can Uçan Tanrı Korur, Kürdili İcazkar makamında bestelemiş. Eseri Aha Turuk'tan dinledik. Şimdi de bir Nihavend şarkıyla Hamiyet Turan mikrofonda. Şekip Ayhan Özışık'ın bir eseri. Bahar gelmiş, neyleyim, neyleyim bahar yazı sen olmayınca.

Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni. Hasan Esen'in Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısıyla dinledik Kemal Caner'i. Nuri Halil Poyraz'ın Melahat Akan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını da Gönül Aköz'den

Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı. Taner Şener'i kendisine ait Hüzzam şarkısıyla dinledik. Şükrü Tunar'ın Uşak eserini de Tuğçe Pala seslendiriyor. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: Efendim saatler 7.44'ü gösteriyor. Sabahın Namesi isteklerle devam edecek. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve günün ilk isteği Mersin'den Gülten Duran'dan. Neşeli güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler diyerek bir Avni Anıl şarkısı istiyor. Eser sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir şarkı. Bir Avni Anıl şarkısı dedik. Sözler Halil Soy'a Er'e ait. Kürt İliyici Asker makamındaki eseri İnci Çayırlı'nın yorumuyla dinliyoruz. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka. Çiğdemin kokusu gülde olmuyor.

Seslendirdi. Ankara Küçükesat'tan Oğuz Onur, huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün dileyerek selamlar yollamış hepimize. Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara ve şu anda radyomuzu dinleyenlere diyerek ve ekibimize de ayrıca bizlere de armağan etmiş çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Ve efendim sıradaki geçiyoruz. Bir Kürdili Cazkar şarkı Necmettin Yıldırım seslendiriyor. İstek sahibimiz Selahattin Erzi, Sadi Hoşses'in Faik Ali Ozan Soy'un dizeleriyle bestelediği şarkısını dinleyeceğiz. Adana'dan sevgili dinleyicimizin isteği bu. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömrüne bereket. Eseri birlikte dinliyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet, ne güzel şey.

Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Ayten Baykal'ın dizelerini Halil Aksoy bestelemiş, Zeynur Demirbilek ses.

0: TRT Name.
1: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Mahrum makamındaki bu Kamran Yarkın şarkısıyla Cemile Karabulut'u dinledik. Karadeniz Ereli'den Fatma Açan, radyo dostları ve Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve Bilecik Huzurevi konukları için istemişti. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler saygılar sunarım. Hoş geldiniz demiş. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren Kerem ve Mete Han'ı ortak etmiş. Bu şarkı sizlere de armağan oldu. Sırada Şükrü Tunar'ın bir eseri var. Efendim Güler Sunar Karahan istiyor. İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş Dikili'den ulaşıp bize. TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayana, ekibe diyerek tüm ekibimizi de ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler iletiyor. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum demiş. Bizimle olan tüm dostlara biz teşekkür ediyoruz. Uşak makamındaki eseri Zeki Müren'in yorumuyla dinliyoruz. Kalbimi bezlederim minnetü zevkle dilesen, bir muhabbet kuşu da ben olurum sevdiye sen.

Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Avni Anıl'ın Nihavend şarkısını Çiğdem Yarkın seslendirdi. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Manisa Salihli'den Hasip Uygun, Name Dostları ve ekibimize armağan etmişti bu eseri. Sağ olun. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım arkadaşları Enver ve Mualla Saharoğlu için istemiş. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkür ederim. Leyla Çabuk da Ordu'dan Name Dostları'nı ortak etmiş. Sizlerin istekleri bu güzel eserle yerine geldi. Sırada Kürdi bir Turhan Taşan şarkısı var. Güfte Yalçın Benlican imzalı. Meral Özhan Uşak'tan selamlar sevgiler yollamış. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza diyerek bizleri de ortak ediyor. Efendim Nesrin Ilıcak, Ayla Seyhan, Mehmet Andız, Mustafa Ayla Aydemir, İbrahim Özdemir, Ali Yöntem ve Name Dostları'nı ortak ediyor. Efendim istekleri yerine getiriyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz Mehsem Özşimşir'in sesiyle. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak.

0: Yol Durumu.
1: Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar Yolu'nun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatıldığı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yol durumunu paylaştık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Hatay'dan, Antakya'dan Mehmet Andız, herkese mutlu sabahlar dileyip efendim eşi Serpil Hanım, Isparta'da okuyan oğlu Berkay, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan, gelini Sema için istemiş. Efendim değerli sunucumuz ve yapımcımız diyerek bizleri de ortak etmişler. Çok teşekkür ederiz. İpek Taşkıran İstanbul'dan günaydın. TRT Name'nin değerli ekibine, dostlarına sevgimle selamlar diyor. Hayat yüreğiyle hisseden herkese armağan olsun demiş sıradaki eser için. Teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak edelim şarkıya ve birlikte dinleyelim. İhsan Güvenci'nin sesiyle dinleyeceğimiz Mahmutoğlu'nun şarkısını. Sözler Hasan Özdemir'e ait, makamsa Kürdili Hicazkar. Al mendilim, sakla benden yadigar.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerdeki hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 31, İstanbul 28, Kırklareli 30, İzmir, Burdur ve Eskişehir 33, Denizli ve Manisa 36, Muğla 34, Adana 35, Antalya 30, Hatay, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Bolu ve Düzce 29, Kastamonu 30, Zonguldak 25, Amasya 32, Rize 26, Samsun 27, Trabzon ve Kars 25, Erzurum ve Van 26, Malatya 32, Diyarbakır 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatler 8.24, Sabahın Namesi isteklerle sürüyor. Hava durumunu da paylaştık. Efendim, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı iletebileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımıza da yollayabilirsiniz. 0552 040 66 44 WhatsApp numaramız diye özellikle bir kez daha hatırlatmış olalım. Saatler yavaş yavaş ilerliyor efendim. 7 haberleri sonrasında merhaba demiştik. Saatler 8.24 diye bir kez daha belirtmiş olalım. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz bir Selahattin İnal şarkısı. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getireceğiz. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için rica ediyorum diyor. Dinar'dan Ümit Sağlam da selamlar yollamış. Gurbetteki köylüleri ve tüm name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş sıradaki eseri. Efendim, Ayfer Er seslendirecek şarkıyı. Selahattin İnal'ın şarkısının sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sesimde şarkısı

Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Faruk Salgar ve Pelin Uyanık Yer Kadri Şençalar'ın bu Hicaz şarkısını birlikte seslendirdi. Mustafa Kına istemişti bu eseri, kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyerek. Coşkun Bakan da Antalya'dan selamlar yollamış, onu da ortak ettik efendim. Sıradaki eser Adnan Yıldız'ın bir isteği, enişten sevgilerimle Ankara'dan merhaba diyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş, sağlık mutluluk dilekleriyle ulaşmış bize. Sizlere ve kendime armağan ediyorum, İyi ki varsınız diyor, sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz Ayferer'in sesiyle. Arda Şendoğan yazmış dizeleri, İsmet Nedim Saatçi bestelemiş Muhayyer Kürdi makamında. Boş çerçeve.

Söyle sevgili, sevgili söyle. Vecdi Bingöl'ün dizelerini Münir Nurettin Selçuk Uşak makamında bestelemiş eseri Çiğdem Yarkın seslendirdi. Samsun'dan Seniha Cengiz Han mutlu sabahlar dilekleriyle ulaşmış bize. Bir duyurusu var. Diyor ki Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuzun Atakum Ata sahnede saat 19'da Türk Sanat Müziği konseri var. Konserimiz ücretsiz. Tüm sanatseverler davetlidir demiş. Kendisi de bu koronun içinde var olduğunu söylüyor. Bu vesileyle demiş ve bu eseri eşi Mehmet Bey, koro arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve ayrıca bana da armağan etmiş. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Efendim bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bu akşam saat 19'da Samsun Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Atakum Ata sahnede konseri var. Saat 19'da başlayacak. Konser ücretsiz ve tüm müzikseverler de davetlileri bir kez daha duyurmuş olalım. Güzel bir konser olacağını düşünüyoruz. Öyle de olsun istiyoruz. Durmuş Altıntaş'ın isteği var sırada. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlar, sevgiler yollamış. TRT Name dostlarıma ve tüm müzikseverlere armağan ediyorum demiş. Sizleri de ortak ettik bu esere. Sırada Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteği var. Emekli öğretmen Saffet Bilir ve Mehmet Çimen için istiyorum. Ayrıca ekibimizi de ortak etmişler. Dinleyenlerimize de armağan ediyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar, kolaylıklar diliyor. Aileme, gurbette yaşayan Bafralılara

TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum diyor. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den ulaşmış. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir demiş. İhsan Özdoğan, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Radyo dostlarını saymışlar teker teker. Ayrıca Gülşehirlilere de selamlar olsun demiş. Nevşehir'den ulaşan dinleyicimizin isteğini de böylece yerine getirmiş olalım. Ve Zeki Müren'in sesiyle dinleyelim.

Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söyle sen neredesin? Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Şekip Ayhan Özışık'ın Karcağır şarkısıyla sözler Müzeher Güyer'e aitti. Karabük'ten Hürmet Özdemir istemişti. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak ediyordu. İstekler yerine geliyor. Ayhan Aşkın da Mersin Mezitli'den ulaşan dinleyicimiz. Kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar yollamış. Teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla name çalışanları ve name dostlarını ortak ediyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dilemiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlar yollamış. Güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum demiş. İsteklerini yerine getirdik efendim. Sırada bir Nihavend Erol Sayan şarkısı. Sözler İlkan San imzalı. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan en güzel duygularla selamlar, sevgiler, mutluluk ve başarılı günler dileğiyle ulaşıyor. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır'ı, ekibimizi ve dinleyicilerimizi ortak ediyor. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, eşi Raset

Hanım için istemiş. Ali Yöntem Bucak'tan efendim hayırlı sabahlar diliyor. Eşi Havva Nur Hanım, Zafer Özkara, Selahattin Erzi, Rezan Çatalbaşı ortak ediyor. Armağandır diyelim ve şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla dinleyelim. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri.

Ala gitar, çal gitar. Asuman Aslı'mı dinledik Nihavend makamındaki bu Avni Anıl şarkısıyla. Sözler Ümit Yaşar Oğulcan'a aitti. Mehmet Gücü Yener ulaşıp istemiş vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere diyerek ve radyo dostlarını saymış. Yaşam paylaşınca güzel diyor sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Ahat Uruk'tan dinleyicimiz Kutlu Payaslı'nın Bekir Mutlu'nun dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısı. Çeşme'den Nevra Baturalp selamlar sevgiler yollayıp tüm Name dostları ve ekibimizi ortak ediyor. Kendisini de elbette. Şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül.

Saçların dağılmış, görünmez yüzün. Yılmaz Pakalınların Hüzzam şarkısının sözleri Gökhan İpek'e aitti. Eseri Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi. Zafer Özkara'nın isteği yerine geldi. Radyo dostları ve ekibimiz için istemişti Sakarya'dan ulaşan sevgili dinleyicimiz. Tuncel Erol da Eskişehir'den iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmıştı. Sizi de ortak ettik bu esere. Saatler 9.17'yi gösterirken sıradaki isteğe geçiyoruz. Salih Kurt Manisa'dan ulaşmış hayırlı sabahlar dilekleriyle ailesi ve Name dostları ve bizler için istemiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar selamlar diyor. TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız demişler. Efendim sizler de iyi ki varsınız. Asıl istek sahibimizse Mehmet Uluyurt Manisa 75. yıl mahallesinden selamlar demiş. Efendim torunları Dilara, Furkan, Berkay, Eslem, Mehmet Talp, Ömer Efe ve dinleyicilerimizi ortak ediyor. Efendim istekleriniz yerine geliyor. Sevim Tanürek seslendirecek Coşkun Erdem'in Rast şarkısını. Kader böyleymiş ne desem boş.

Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık sen, çok bekleyeceksin. Yakan Sezen'i dinledik Yusuf Nalkese'nin bu muhayyer kürdi şarkısıyla. Ali Özyener kucak dolusu sevgiler, hayırlı sabahlar diliyor efendim ve bu şarkıyı istiyordu Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin, Mustafa Ünlü, Uslu ve tüm koro arkadaşlarına, name dostlarına armağan etmiş. Fatma Ateşok Almanya'dan hayırlı günler dilemiş. Sevgili

Selamlar yollamış. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Efendim istekler yerine geldi. Yusuf Nalkese'nin bu Muhayyer Kürdi şarkısını Gökhan Sezen'den dinledik. Sıradaki esere geçiyoruz. Bir rast şarkı bu. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. Şekip Ayhan Özışık'ın Erdoğan Ünver'in dizeleriyle bestelediği şarkısını. Savaş Özat'a İzmir'den ulaşmış. Yayın ekibimize ve name dinleyenlere armağan etmiş. Uşak Eşmeden Şahap Ünal torunu Ares'i ortak ediyor. İstekler yerine geliyor. Ve Azerbaycan'dan bir selam sevgi yollayan sevgili dinleyicimiz ki ismi hatırlıyorum ben. Uzun süredir sesini soluğunu duyurmamıştı. Hoş geldiniz aramıza diyelim. Okuyabildiğim kadar Külafiye buraya kadar doğru. Soyadı Hayrullayeva galiba. Külafiye Hayrullayeva böyle telaffuz ediliyor diye düşünüyorum. Umuyorum ki doğru okuduk. Maya Türköz de bize ulaşan dinleyicilerimizden Uşak'tan mutlu sabahlar dilemiş. Efendim hepimize güzel sağlıklı bir gün dilekleriyle ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. Ve asıl isteğimize geçiyoruz. Dinliyoruz şarkıyı. Saçlar...

Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz şarkısı Melihat Gülses'in sesiyle can buldu. Sözler Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu istemişti bu eseri. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Mustafa Kemah, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve 46 yıl öncesi mezun olduğumuz İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına armağan edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim demiş. Ne güzel bir binası vardır oranın da. Gerçekten öyle. Hatta bir dönem okulumun bir tadilatı nedeniyle lise döneminde 1,5 sene kadar İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun binasında da bulunmuştum. Gerçekten öyle. Yıllar nasıl geçmiş değil mi efendim? 46 yıl diyorsunuz. Hatice Biçer Konya'dan selamlar yollamış. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmıştı. Sizleri de ortak ettik bu esere. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çiftinin istekleri var. TRTname dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan olsun diyorlar. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Koray Dilşat Gülçin

Çin, Gülhan Asya ve Uğur Heybeli hep birlikte dinliyorlar. Anlaşılan o ki yine sizleri de ortak edelim. Adnan Önem, Aydın Karaca Sudan sevgi saygı yolluyor ve sıradaki esere ortak oluyor. Efendim Dikili'den Rabia Zihni'yi de ortak edelim bu esere. Şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinleyelim. İlkan San'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Hicaz namelerinin buluştuğu şarkı. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar, saçlarından kopan teller kaldı bana bergüzar. Kürdi İlyici Asker makamındaki eserin güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a aitti. Şarkıyı Esra İçöz'den dinledik. Orhan Şencan istemişti. Antalya'dan selamlar, sevgiler yollayarak bu şarkıyı yayın ve yapımda emeği geçenlerle Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Salim Uğuz, Uşak Banaz Kızılhisar köyünden selamlamış. Kızı Selenay, oğlu Ali Eray için istemiş. İstekleri yerine getirdik efendim. Acem Kürdi bir Refik Fersan şarkısı. Sözler Muhittin Kozanoğlu'na ait. Tuğçe Palan'ın sesiyle dinleyeceğiz. Programın da yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz. Hazine Demir Şahin'in isteği bu. Eskişehir'den ulaşıyor. Bu program bize ulaşıncaya dek emeği geçen herkese teşekkür ederim demişler. Sağ olunuz. Didim Dim der Türk Sanat Müziği Korosu. Eskişehir Esiv der Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları. Yapımcımız, sunucumuz diyerek bizleri de ortak etmiş. Radyo başındaki her herkesi de ortak ettiğini belirtiyor. 21 Haziran'da Eskişehir Opera binasındaki ücretsiz konsere tüm sanatseverleri bekliyoruz diyor. Tekrar edelim o zaman, Eskişehir Opera binasında 21 Haziran'da ücretsiz bir konser var. Saati belli değil, olsaydı onu da paylaşırdık. Tüm sanatseverleri bekliyoruz demişler. İnternet sitelerinde mutlaka detaylı bilgi vardır diyerek bir ek bilgi de ben vermiş olayım. Müjgan adı güzel Yerce Balıkesir'den sevgiler iletmiş. Sizi de ortak edelim. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği. Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, Ali Özyener, Murat Portakal, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özgün Hanım'a da armağandır diyor. İsmet Köklü Kayseri'den ulaşıyor. Tüm dinleyicilerimizi ortak etmiş. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Ailesi, ekibimiz ve name dostları için istemiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicilerini ortak ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydınlar diyerek ulaşmış. Efendim sizi de ortak edelim. Ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız.

0: ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır.
1: Onda bunda şundadır, mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Aladdin Şensoy'un Muayyer Kürdi şarkısı, sözler Kamil Başaran'a aitti. Emel Sayın'dan dinledik bu şarkıyı efendim. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan ulaşmıştı. Zannediyorum o güfte ve bestede bir değişiklik var, bir yanlışlık mı var acaba? Emel Sayın'ın Anonim diye bildiğimiz bir şarkı. Evet, Emel Sayın'ın Muhayyer sesiyle dinlediğimiz Muhayyer Kürdi şarkı anonim bir eser. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan selamlar yollamıştı. Radyo dostları için istemiş Fahri Özdemir. Sizi de ortak edelim. Osmaniye'den eşi Fadime Hanım ve tüm PTT çalışanlarını ortak etmiş. Aysel Küksar Sıtkı bütün Yalova'dan istekte bulunuyor. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den herkese güzel bir gün diliyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlar saygılar yollamış. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den güzel namelerle hoş geldiniz demiş. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlamış. Efendim Havva Türk Bulancak'tan eşi Kemal Bey kızları Rümeysa Hüma ve Neva için istemişti. İstekleri yerine getirdik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize. Cuma sabahı sabahın namesiyle yine huzurlarınızda olacağız ama cuma akşamı bir konser olduğunu, Türk Sanat Müziği konseri olduğunu, orada buluşacağımızı da özellikle belirtmek isteriz. İstanbul Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde yine TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarının olduğu bir konser gerçekleşecek. Saat 20'de tüm müzikseverleri, İstanbul'daki sevgili dinleyicilerimizi özellikle davet ediyoruz elbette. Bu güzel konserde yine çok güzel şarkılar söylenecek. TRT Name'den de canlı yayınlanacağını özellikle belirtelim. Sevgili teknisyenim diyor ki ben de oradayım. Serdar Çıplak'la birlikte canlı yayında sizlere sesleneceğiz efendim. Evet, sabahın namesinin bugün de sonuna geldik. Yelda Karagöz Özer, Serdar Çıplak, Dilek Demirbilek Topçu. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla buluşmak dileğiyle.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçi

0: Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilecek. Nesli koruma altındaki Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları bu yılda Muğla kıyılarına binlerce yumurta bıraktı. Denize ulaşmaya çalışan yavruların şehir ışıklarından etkilenip yönlerini kaybetmemesi için sahilde kırmızı ışıkla önlem alınıyor. Yuvaların bulunduğu sahillerde aydınlatma kırmızı ışığa dönüştürülüyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Now ve İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Harika bir günde, harika şarkılarla sizlerle birlikte olmak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze unutulmaz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımızda Uşak, Muhayyer, Hicaz, Segah, Hüzam ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız Muhayyer makamında çok özel bir Ziya Taşkent şarkısıyla başlıyor. 90'lı yıllara uzanacağız ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği kaydı sizlerle paylaşacağız. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Seyhan Girginer imzalı. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Sözlerini Hasan Kaya Manioğlu'nun kaleme aldığı Uşak makamındaki Alaaddin Şensoy bestesinde Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti dedi sanatçımız. Gerçekten de sevgili dinleyicilerimiz, ömür bir çırpıda geçiyor. Ancak biz bu yaşam yolculuğunda güzellikleri görerek yol alabilirsek, en keyifli hale getirebilirsek yaşamı ne âlâ. İşte

Bunun için buradayız bizler. Sizlere en güzel şarkılarla yaşam yolculuğunuzda eşlik edebilmek adına. Hadi gelin şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim. Muhayyer makamında anonim bir türküyle devam edelim yayınımıza. Muazzez Abacı bizlerle. Bugün ayın 14'ü, kız saçını kim ördü?

Sevilen Uşak Türkü'de Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Evet, Türk müziği dinleyicileri tarafından çok sevilen bu hareketli eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlayacak ve 1997 yılına uzanacağız. Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden bir Semahat Özel Ses şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı şarkı Uşak makamında. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

0: Geleceksin kıyma bana güzelim.
1: Beni sen öldüreceksin kıyma bana güzelim. Evet, Selim Öztaş, Saadet'in kaynağın güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait muhayyer şarkısıyla bizlere seslendi. İnsan sevdiğini nasıl kıyabilir değerli dinleyenler, öyle değil mi? Gerçekten yürekten seven kişiler herhalde ancak bu sevgilerini güzelliklerle, jestlerle ve belki şarkılarla gösteriyorlar. İşte değerli bestekarlarımız da bunları gerçekleştirmiş ve bize bu unutulmaz eserleri armağan etmiş. Biz kendimiz zaman zaman yazamasak da duygularımıza tercüman olan eserlerle sevdamızı, aşkımızı, hüznümüzü gösteriyoruz. Şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Selçuk Tekay bestesine. Değerli müzisyen ve orkestra şefi Selçuk Tekay 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle kendisini de yad ediyoruz. Ve sözleri Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki eseri Faruk Tınaz'dan dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Anonim Uşak Türkü'de Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Bu sevilen eser aynı zamanda sanatçının TRT tarafından yayınlanan solo albümler serisinde yer verilen şarkılarından biriydi. Efendim, birlikteliğimize şimdi Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Bir Selahattin İnal şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ozan Emrah'a ait, bu eseri Nalan Altınörs seslendiriyor. El çek tabip, el çek yaram üstünden.

80'li yılların ortalarından 90'lara uzanan süreçte yayınlamış olduğu albümler ve seslendirdiği şarkılarla bir döneme damga vuran Yüksel Uzel'i dinledik. Selahattin İçrin'in Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Efendim biliyorsunuz zaman tünelinde farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Şimdi 93 yılına uzanıyoruz ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden Bir Saadettin Öktenay şarkısı dinliyoruz. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait Hicaz makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

1997 yılına uzandı. Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eserinde Muazzez Abacı'yı dinledik. Sanatçının Felek isimli albümünden bir kayıttı. Evet efendim, şarkılarla ilgili, müzikle ilgili, sanatla ilgili aslında dile getirmek istediğimiz çok şey var. Bazen biz susarız, kalbimizin yarasını ya da gönlümüzün neşesini şarkılar söyler biliyorsunuz. Ve eminiz ki herkesin kendinden bir parça bulabildiği şarkı mutlaka vardır. İşte nameler ve sözler insanların duygusuna böyle hitap etmeseydi sanat nasıl bunca zaman var olabilirdi, öyle değil mi? O halde biz de yaşasın sanat diyoruz, yaşasın musikimiz diyoruz ve Türk müziğinin eşsiz güzelliğini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu eseri Zeki Müren seslendirecek. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserini Esra İçöz yorumuyla dinledik değerli dostlar. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi Hicaz makamında bir başka sevilen şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor ve biraz ritmimizi düşürüyoruz. Türk müziğinin kıymetli seslerinden Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı ve bestesini kendi yapmış olduğu Hicaz şarkısıyla seslenecek bize. Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Ömrüm geçti, rüyam bitti, hülyalarım zamansız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız.

Şarkıya kulak verdik. Bir Saadettin Kaynak şarkısını sanatçılarımız Serap Kuzey, Gökhan Sezen, Esma Başbuğ ve Faruk Salgar birlikte seslendirdiler. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve Hicaz şarkıları da böylece geride bırakmış olduk. Yayınımız şimdi Hüzzam makamında eserlerle devam edecek ve ilk olarak Türk müziğinin kıymetli sanatkarı, musikiye bir ömür vakfetmiş Mustafa Sağyaşar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzzam eseriyle konuğumuz oluyor. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

Necip Altın'ın sözleri Muharrem Gerçeker'e ait Hüzzam şarkısında Mustafa Öztürk'ü dinledik. Ruhumda bir duygu yaşatır seni. Birlikteliğimize Segah makamında bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Seçil Heper icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Yaklaşık 40-50 yıllık bir sürece damga vuran harika şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu yayınımızda 1993 yılına uzandık ve Yüksel Uze'nin Sensiz Bu Yaz isimli albümünde yer alan Ziya Taşkent şarkısını dinledik. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde dedi sanatçımız. Bu sözler ise Nizami Sunguroğlu'na aitti. Efendim, Hüzzam ve Segah makamının yakıcı nameleriyle programımız devam ediyor. Şimdi bestesi ve güftesi Rüştü Şardağ'a ait Segah bir şarkı var sırada. Nesin Sipahi bizlerle. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi.

Sevgisi kalbinden taşan aşıkların şarkısı Akın Özkan'ın Hüzam eserini Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Efendim programımızın bu bölümüne Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz. Değerli bestekar Avni Anıl'ın sözleri Tekin Gönenç tarafından kaleme alınan çok özel ve sevilen bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Ahmet Özhan seslendiriyor. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

bilmez adım. Dalgınlığı sen çıkardın, dilimden hiç düşmez adım. Beni üzmek mi maksadın, canımın

Ankara Radyosu'na uzandık. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkıda değerli sanatçımız Alper Diler'i dinledik. Evet efendim, bu güzel şarkıyla zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var sırada. Bir Ali Erköse bestesi. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkıda İbrahim Şeker Efe bizlerle. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin. Bekliyorum yıllardır, ne zaman geleceksin?

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki eserde özlediğimiz bir ses Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı dedi sanatçımız. Efendim güzel şarkılarla harika paylaşımlarla birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazarın Lev Nikolayevich Tolstoy'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakın Rus yazar hayata dair nasıl bir paylaşımda bulunmuş. Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır demiş. Evet, farklı bir kültürün temsilcisi olsa da insanlık söz konusu olduğunda duygular, düşünceler ortak noktada buluşuyor gördüğünüz gibi. Tıpkı Tolstoy'un bu tespitinde olduğu gibi gerçekten çok uç noktalarda olmadığı sürece bizler belirlediğimiz hedefleri, içimizden geçenleri gerçekleştirebilmek için gayelerimize odaklanmalıyız. Zira geçen zamanın telafisi yok efendim. Zaman hem en yakın dostumuz hem de belki en büyük düşmanımız. O yüzden neden, niçin diye hayıflanmamak için haydi bugün siz de kendi yaşamınıza güzellikler katabilmek adına harekete geçin. Evet, bu paylaşımın ardından yine gelin güzel şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim ve harika bir esere kulak verelim. Bir Zekai Tunca bestesi Güfte Mehmet Erbulak'ın imzalı İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehem Marmara seslendiriyor. Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Hayat sevince, sevilince güzel.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Vedat Kaptan Yurdakul, Nebahat Üner'in Kürdeli Hicazkar şarkısıyla bize seslendi. Ne sor bana, ne söyleyeyim kalbimdeki hicranımı. Evet, dinlediğimiz bu kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve efendim, bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi şarkısında Koray Safkan ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler. Rusya

Ukrayna Savaşı, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardandı. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Bakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, dünya basının gündeminde imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma, savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı %13'e yakın azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el konuldu. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ve sırada Kocaeli ve Bursa illeri için önemli bir duyurumuz var. Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Çamdibi, Fulacık, Tahtalı, Bursa ili İznik ilçesi Mecidiye, Kırkaman mahalleleri civarında bulunan 380 kilovoltluk Gemlik İzmit enerji iletim hattının geçici kabulü yapılacak.

0: SRT Name.
1: Her dem nefes.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba ve yine hep birlikte her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde sevgili dostum kardeşim Mete Çelik var. Efendim bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda sevgili kardeşim Murat Karadamar bizimle efendim. Hoş geldin diyoruz kendisine. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili dostum kardeşim Birsel Acar. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Şimdi diyeceksiniz ki bir ismi unuttunuz. Hayır, unutmadık. Çünkü o isim program solisti olarak karşımda duruyor. Kim? Gaye Görkem Bülbül Özçelik. Sevgili Görkem hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bugün yapımcı kimliğimin yanı sıra konuk olarak burada oturuyor olmaktan şeref duyuyorum. Yine muhteşem bir orkestrayla.
0: Biz de seni ikinci kere ağırlamaktan mutluyuz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bugünkü asıl konuğumuz çok güzel bir insan. İstanbul beyefendisi, çok nazik, çok kibar bir kişilik. Sevgili Soner Özer. Hoş geldin sevgili Soner abicim.
2: Hoş bulduk Tanju'cum. Herden Nefes programının bugün konuğuyum. Bu benim için büyük bir onur. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. O onur bize ait. Efendim bugünkü konuğumuz sevgili hocamız. Kendisinin besteleriyle ilgili konuşmalarımız olacak. Sevgili Soner abi diyeceğiz, besteleri nasıl yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Nasıl başladın bu işe diyeceğiz ama bunları demeden önce bizim sevgili dinleyenlerimizin bazı istekleri var konuklarımızdan. Diyorlar ki konuklarınız kendilerini bize tanıtır mı? Sen ne dersin Soner abi? Kendini bir tanıtır mısın bize?
2: Memnuniyetle. Tabii ki tanıtırken çocukluktan başlamak gerekiyor. Ben 1950 Gaziantep doğumluyum. Ancak bütün çocukluğum Kahramanmaraş'ta geçti. Müzikle ilgili ilk izlenimlerim, ilk duygularım orada başladı. 6 çocuklu bir ailenin bir ferdiyim. Daha sonrasında İstanbul'a geldik. Üniversite çağına çocuklar gelince tabii ki geçim zor olduğu için oradan para göndermek vesaire gibi. 1964 yılından beri de İstanbul'da yaşıyoruz. Pertemniyye Lisesi mezunuyum. Daha sonra Ticari İlimler Akademisi mezunuyum. Bankacılık, daha sonra kimyevi gübre sektörüne geçişim oldu. Ve hemen hemen 40 yıldır kimyevi gübre sektöründeyim. Bir yabancı firmanın Türkiye müdürü olarak çok uzun yıllar, 25 yıl hizmet ettim. Hı hı. Sonrasında emekli oldum. Bu arada tabii ki bütün bu yaşantı içerisinde de müzik benim hayatımda hep ön planda oldu. Kahramanmaraş'ta mandolinle başladı. Orada rahmetli Müslüm Örenel teşviki oldu bana. Ve bana verilen bu moralle daha sonraki yıllarda da müziğimi geliştirmeye çalıştım.
0: Yani diyorsun ki Soner abi, müzik benim içimde hep vardı. Ama işte evlilik, çoluk, çocuk, onların eğitimleri derken

0: müziğe belli bir müddet sadece amatör olarak hizmet ettim diyorsun. Ondan sonra emekli oldum diyorsun. İşlerimi yoluna koydum. Ondan
1: Evet.
0: emekli oldum. Çocukları da büyüttüm. Müziğin içine tamamen kendimi adadım diyorsun. Peki bu adarken kendini neler yaptın? Mesela ben biliyorum ama sevgili dinleyenlerimiz de bilmek isteyebilir diye düşünüyorum.
1: Tabii Tanju'cum. Önce şöyle anlatayım. İstanbul'a geldikten sonra 60'lı yıllardan tabii bahsediyoruz. O zamanın gençliği ne yapıyorsa ben de onları yapmaya çalıştım. Gitar çaldım, akordiyon çaldım ama hep plaktan. Duyduğumu çalma özelliği bende vardı. Daha sonrasında mahallemizde bir abimiz bana Türk sanat müziği konusunda çok yardımcı oldu. Birlikte gittik, bana bir cümbüş aldı. Cümbüşle başladım. Sonra bir udum oldu. İşte ilerleyen yıllarda da eğitimsiz bir şey olamayacağını anladım tabii ki. Sade kulaktan çalmayla olmuyor. Tam 48 yaşına gelmiştim. Eşime dedim ki ben nota usul ut dersi alacağım. Çok şanslıyım gerçekten bu konuda. Karşıma İbrahim Metin Uğur, TRT'nin violonsel sanatçısı, şimdi emekli. Kendisini de burada saygıyla anıyorum. Ondan 1,5 yıl birebir ders aldım. Ve bu ders alma sırasında bir tane bile şarkı çalmadık. Hep saz eseri çalıştık. Dolayısıyla bu da ileride başlayacak olan bestekarlık hayatım için belli bir altyapı oluşturdu. Öyle düşünüyorum. Çünkü siz çok daha iyi bilirsiniz. Saz eserlerinin özelliklerinde makamın bütün geçkileri kullanılır. Duyguların aktarımı nereden nereye gidiyor, bunlar tecrübe edilir. Bu şekilde kendimi ilerletmeye çalıştım. Aradan yıllar geçtikçe ufak ufak besteler yapmaya başladım.
0: O bestelere geleceğiz abi.
1: Peki.
0: Şimdi oraya gelmeden önce sevgili dinleyenlerimize biz bir şarkı çalalım. Çalarken de biz çalacağız tabii ama burada da sevgili Görkem, Gaye Görkem Bülbül Özçelik bize de o şarkıyı söyleyecek. Sevgili Görkem ne okumak istersin?
2: Benim için çok önemli ve çok güzel bir şarkı var Bayati makamında. Bu eserle ben yıllar önce iki tane birincilik aldım. İki ses yarışmasında birincilik aldım. Yıllardır da okurum, bana uğur getirir. Çok severim. Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım.
0: Hadi bakalım biz çalalım, sen söyle olmaz mı?
2: Olur.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Görkem ağzına sağlık. Özlemişiz seni ya.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu
0: sen bize
1: mikrofonda...
0: kaç aydır şarkı söylemiyordun. Bak iyi oldu. Seni tekrar duyduk.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de burada sizlerle birlikte çalıp söylemeyi çok özlemişim. Ben demiştim daha önce de zaten. Ben hep buradayım. Geleceğim, evet. Bırakmayacağım diye. Çok güzel bir güne nasip oldu. Çok güzel bir şeye vesile oldu. Kıymetli bestekarımız Soner Özer'le birlikte. Onun bugün eserlerini seslendirecek olmaktan da çok mutluyum. Çok gururluyum. Sizlerle birlikte tabii ki. Böyle güzel bir orkestrayla çalışıyor olmaktan. Çok
0: benim orkestram diyorsun yani, değil mi?
1: Abi estağfurullah. Orkestra senin orkestran.
0: Sen de bizim yapımcımızsın.
1: Evet.
0: Demek ki senin orkestran oluyoruz biz de.
1: Evet.
0: Seni de tekrar aramızda görmekten çok mutluyuz. Keşke her zaman olabilsen ama maalesef biliyorsun bazı kurallarımız var. O
1: evet,
0: kurallar
1: tabii ki,
0: çerçevesinde
1: tabii ki.
0: Seni de konuk edebiliyoruz. Şimdi diyelim ki geldik bestelere. Abi şimdi seneler sonra bu besteler nasıl çıktı? Hani bir tane beste yaparsın, iki tane yaparsın, üç tane de anladık. Ama sen abi sürekli böyle kıyma makinesinden kıyma çıkarmış gibi beste çıkartıyorsun. Nasıl oluyor bu işler?
2: Şöyle düşünüyorum bu konuda. Bir şeye eğer belli bir yaşa geldikten sonra başlarsanız, o zaman her şey daha olgun hale gelmiş oluyor. Şimdi bir bestekarlık açısından bakarsak, belli duyguları hayat boyunca yaşamış. Ben 70 yaşında beste yapmaya başladım. Dolayısıyla o olgunluğa eriştiğimi düşünüyorum. Ayrıca demin yarım kaldı. Daha sonra ben korolarda, siz de biliyorsunuz, ut çalmaya başladım amatörce. Orada bile yanınıza kimin düştüğü çok önemli. Zeki Müren'e keman çalan bir beyefendi vardı. Şu anda ismini maalesef anımsayamayacağım. Kadife gibi böyle keman çalardı. Onunla beraber 5-6 ay ben bir koroda ut çaldım. Hmm. Yani oradan biraz, buradan biraz, işte saz eserlerinden biraz, hayatın getirdiklerinden biraz. Sonuçta hızlı bir giriş oldu gibi geliyor bana.
0: Evet. Yani çok seri bir şekilde beste yapmaya başladım. Hatta hatırlıyorum ben ilk bestelerini bana göstermiştin zaten sen.
2: Evet.
0: Ben de sana bir şeyler söylemiştim diye hatırlıyorum kendimi.
2: Evet, Cumhuriyet Korosu'nda birlikte. Evet,
0: şöyle bir şey olsa
2: dönemde.
0: Böyle bir şey olsa gibilerden bir şeyler hatırlıyorum ama ondan sonra sen bir anda yol kat etmeye başladın abi. Otobana bir çıktın, hızla gidiyorsun. Kaç tane beste oldu abi?
2: Yani bugün itibariyle 525 tane bestem var. Bunlardan 40 tanesi nota olarak TRT repertuarına girdi. Hı hı.

0: 40 tanesi de bant kaydı olarak girdi. Hmm. Bir tanesi TRT içerisinden, 39 tanesi benim yaptığım albümlerden dış yapım olarak icra denetimi alarak şu anda TRT'nin bünyesinde 40 tane çalınmaya
1: Anladım.
0: Hazır.
1: Çalınabiliyor, çalınabilecek vaziyette. Evet. Peki bunlardan bir tanesini seslendirelim mi abi?
0: Çok mutlu oluruz.
1: Hangisini elbette yapalım?
0: Gaye Hanım siz ne dersiniz?
2: Benim ilk duyduğumda çok sevdiğim, böyle bu nasıl bir şarkı dediğim bir eseri var Soner Bey'in, Kürdi makamında. Ben bunu ilk Nazire Hanım'ın sesinden dinlemiştim. Nazire Savra'nın sesinden dinlemiştim. Albüme okumuş, bir albüm çalışması yapmışsınız. Şarkıdan sonra da belki Soner Bey bahseder.
0: Tabii ki.
2: O Kürdi makamındaki şarkıyı seslendirmeyi çok isterim.
1: Anonsunu da sen yapacaksın.
2: Sözleri Ali Akçeken'e ait Kürdi Fantezi şarkıyı seslendireceğiz efendim. Hüzün bana çok yakıştı.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Görkem ağzına sağlık. Soner abi ne diyorsun bakalım şarkını?
1: Evet, bu şarkı gerçekten Gaye Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi özel bir şarkı. Benim ilk defa TRT'ye giren eserlerimin arasında ve biraz ön plana çıkmış bir eser. 2024 senesinde de Onur Akay grubunun bir ödülleri oluyor her sene. Orada en iyi beste ödülünü kazanmıştı. Ön plana çıkan şarkı. Ali Akçeken kardeşime de, söz yazarına da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gaye Hanım da mükemmel okudular. Kendilerine de
2: Çok
1: şükranlarımı
2: teşekkür ediyorum.
1: sunuyorum.
2: Gönlünüze sağlık.
1: Elbette siz saz ustalarının yanında ne söyleyebilirim? Bu versiyonu ilk defa dinliyorum
0: Biz
1: gerçekten.
0: değişik çaldık
1: Batı
0: değil mi biraz?
1: versiyonu, evet. Kulağıma da çok çok hoş geldi.
0: Tabii.
1: Hepinizin elinize, gönlünüze sağlık.
0: Sevgili arkadaşlarım böyle benim. Şarkıları alıyoruz, parçaları eviriyoruz, çeviriyoruz. Böyle daha güzel şekle sokabiliyoruz. Sen de biz böyle yapınca zaten şöyle bir baktın ne oluyor gibilerden
1: Bir
0: ama.
1: de dikkatimi çeken diğer taraf, burada her şey bir neşe içerisinde yapılıyor. Böyle herkes mutlu bir şekilde
0: Biz
1: çalıyor,
0: burada
1: söylüyor.
0: neşeli günleri oynuyoruz abi.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Neşeli günler. Bu arada senin de gönlüne sağlık. Peki bu şarkının dedin ya çok özel bir şarkı benim için dedin. Bir hikayesi var mı
1: Hikayesi işte dediğim gibi, bir gün Facebook'ta gördüm. Telefon ettim Ali Bey'e, ben bunu bestelemek istiyorum dedim ve yani inanın yarım saat 45 dakika içinde bestelendi bu şarkı.
0: abi?
1: Bir anda, çünkü insanın gönlüne hitap ettiği zaman inanın en iyi bestelerde zaten öyle çıkıyor genel olarak.
0: Evet. Madem böyle bir konuyu açtın, hemen ben de oraya bir parmak basmak istiyorum bu konuyu. Duyarım böyle beste yapan insanlardan. Şu anda şu bestenin üstünde çalışıyorum gibi. Aslında beste bir anda gelip olabilen bir şey. Çünkü ben de beste yapıyorum. Benim de
1: Evet.
0: bestelerim en fazla 5 dakika bilemedin 15 dakika sürüyor. 5 dakika ile 15 dakika arası. Parçanın tamamı bu şekilde oluşuyor. Geri kalanlar küçük küçük detaylar. Araya
1: Evet.
0: çiçek serpiştirmeler falan. Onun için ben o şeylere inanmıyorum. İşte şu beste üstünde çalışıyorum. İşte zemini yaptım, nakaratı yaptım. Ben böyle şeylere inanmıyorum. O hep beraber geliyor, hep beraber gidiyor.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Benim beste yapma tarzım da bu şekilde. Başladığım zaman, o duygu geldiği zaman gerçekten işte yarım saat 45 dakika, ama aynı anda ben notaya da alıyorum zaten, bilgisayar karşımda. Ertesi sabah bir kere daha çalıp söylüyorum. O duygu farklılığında gözümden kaçan şeyler olmuş mu diye
0: Detayları
1: ölçüşlerini yapıyorum.
0: çiçeklendiriyoruz diyorsun.
1: Evet.
0: Peki hazır gelmişken bir şarkını daha yapalım abi seni hep beraber çalalım söyleyelim ne yapalım?
1: Eğer bana soruyorsanız, benim gönlümden geçen Bir Güzellik Var Yüzünde, bir Nihavend şarkı. Sözleri Elif Senem Olgun'a ait. Ön plana çıkan şarkılardan, albüm şarkılarından bir tanesidir. Gaye Hanım bunu da okursa mutlu olurum.
0: Vallahi
1: Seve
0: gayet
1: seve.
0: okur da sen öyle bir güzellik var yüzünde deyince bana bakarak söyledin ya kendi üstüme alındım abi ben onu şimdi. Ama
1: Gülcüm, senin olduğun yerde bir defa neşe var, mutluluk var. O da
0: öyle mi?
1: hakikaten öyle.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Ben bunun şiirini de okumak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bir güzellik var yüzünde. Nuru vurmuş yüreğinin bir mana var her sözünde. Ah olaydı yüreğimin. Ne olurdu benim olsa, şu koluma gelin olsa, kıymet görmez elin olsa. Ah olaydı yüreğimin. Bir özellik var yüzün sözünde. Ruhu vurmuş yüreğinin bir bal var ki bu sesinde. Ah olaydı yüreğimin. Ne olurdu benim olsa. Şu koluma gelin olsa. Kıymet görmez elin olsa. Ah olaydı yüreğimin.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Görkem ağzına sağlık. Abi
1: Teşekkür
0: senin de
1: ediyorum.
0: ruhuna sağlık.
2: Teşekkür ederim beğendiyseniz.
0: Yani değişik bir ruh. Sözler de değişik, değil mi?
2: Evet,
0: Sözlerin bir
2: güzel
0: özelliği
2: sözler.
0: var mı abi?
2: Sözlerin şöyle bir özelliği ve şöyle bir güzelliği var. Biraz evvelki konuşmamda da bahsettim. Bana gençliğimde mahallede bir abi yardımcı oldu diye. Sözleri Elif Senem Olgun'a ait. Onun kızı. O abimiz maalesef vefat etti. Allah rahmet etsin. Elif Hanım da kendisi de müzisyen, bestekar. Aynı zamanda bir müzik öğretmeni Şile'de. Buradan da Elif Hanım'a sevgilerimi göndermek
0: Evet,
2: istiyorum.
0: sevgilerimizi biz de gönderelim. Demek ki Elif Hanım güzel şeyler ortaya çıkartıyor. Bundan
2: Evet.
0: sonra da çıkartmaya devam etsin. Sen de besteler yap, biz de onları çalalım diye.
2: İnşallah.
0: Böyle bir temennimiz olsun. Bu arada
2: Teşekkür ederim.
0: programın yarısında geçmişiz. Ne çabuk geçmişiz, hiç anlamadık. Efendim, radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız. Erdem nefesteyiz. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Efendim bugün ritim

0: Sazlarımızda sevgili kardeşim Murat Karadamar var. Efendim Gaye Görkem Bülbül Özçelik bugün program konuğumuz. Nasıl bir konuğumuz? Programımızda çok değerli bir bestekar abimiz var. Onun şarkılarını seslendiren konuğumuz. Efendim bu seslerimizi size bugün kim ulaştırıyor? Sevgili dostum, sevgili kardeşim, çok cici bir arkadaşım benim. Sevgili Birsel Acar ulaştırıyor efendim seslerimizi size. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da çok İstanbul beyefendisi, çok şık, çok zarif abimiz sevgili Soner Özer besteleriyle burada.
1: Ne mutlu bana.
0: Sevgili Soner abicim, şimdi bestelerinden konuştuk. Onların özelliklerinden konuştuk, bestekarlardan konuştuk. Bizim sana sormak istediğimiz, program olarak sormak istediğimiz bir sorumuz var.
1: Merakla
0: Biz bütün
1: bekliyorum.
0: konuklarımıza soruyoruz bu soruyu. Madem bu kadar şevkli bir iş yapıyorsun abi, beste yapıyorsun, söz yazıyorsun, ut çalıyorsun. Sence aşk nedir abi?
1: Çok güzel bir soru. Aşk bana göre gönlünüz neye ilgi duyuyorsa odur. O aşk tabii ki karşı cinse karşı da olabilir. Müziğe karşı da olabilir. Doğaya karşı da olabilir. Her şeye karşı olabilir ama insanı çok etkileyen, çok güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hayattaki motivasyonunuzu sağlayan bir şeydir aşk. Ben böyle görüyorum.
0: Duydunuz mu Recep Bey? Not ettiniz mi bunları? Peki. Şimdi sevgili Görkem, senden bir şarkı daha rica ediyorum. Ama bu şarkı Soner abiden bir şarkı olmasın bu sefer. Benim çok kadim bir dostum var. Mehmet Emin Bitmez.
2: Kendisi benim konservatuvarda hocamdı. Bizi dinliyorsa eğer selamlarımızı iletelim. Saygılarımızı sunalım. Çok severim. Bu şarkısını da çok severim. Çok severek okurum. İlk defa bu mikrofonlarda okuyacağım.
0: Anonsunu da yap o zaman.
2: Efendim, sözleri Mustafa Güler'e ait, bestesi Mehmet Emin Bitmez'e. Bayati makamında bir şarkı, Seni Sordum Yıldızlara.
0: Seni sordum yalnızlara. Seni sordum kuşlara, uçan kuşlara diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gölgem ağzına sağlık. Bu arada sevgili Mehmet Emin'in de ruhuna sağlık diyorum.
1: Evet, gönlüne sağlık Mehmet hocamızın. Çok severek okuduğum çok güzel bir eser.
0: Sevgili Soner abi, senin bestelerinden farklı bir beste çaldık. Sen ne diyorsun bu konuda?
2: O kadar içimizde iz bırakmış bir şarkı ki büyük bir zevkle dinledim.
0: Peki abi sen bu bestekarlık konusunda bize neler söylemek istersin?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bestekarlık gerçekten içten gelen bir şey. Yani tabii ki her türlü eğitim buna katkıda bulunur. Ama her eğitilmiş insan beste yapamaz. Çünkü hakikaten içten gelen bir duygu. Böyle otururken birdenbire bir müzik içinize doğabiliyor. Önünüzde güzel bir şiir varsa o anda beste yapabiliyorsunuz. Ama işin asıl ilginç tarafı bunun eğitiminin de mutlaka alınması gerektiği.
0: Peki böyle bir eğitim var mı abi?
2: Evet, ben bahsetmiştim. Usul nota eğitimini İbrahim Metin Uğur'dan aldıktan sonra denemeler yapmaya başladım. İçimden o duyguları hissederek. Sonra burada da eksik bir durum olduğunu anladım. İşin bir de teknik yönü var çünkü beste yaparken Türk sanat müziği formlarına uygun yapmanız lazım. Çok kıymetli Sami Derin Tuna dostumuzun bana tavsiyesiyle Turhan Bey ile tanıştık, bir araya geldik.
0: Turhan
2: Turhan
0: Bey.
2: Taşan.
0: Turan Taşan,
2: Turhan
0: sevgili
2: Taşan
0: abimiz.
2: da gerçekten ciddi olarak bir eğitim aldım ben ondan. Turhan Bey'i de az çok tanırsınız zaten.
0: Tabii ki.
2: Eleştirmeyi çok sever ve benim de istediğim buydu zaten. Doğruyu öğrenebilmek için. Ben Turan Bey'den ders almaya başladıktan sonra kendi tabirimle bende şişenin kapağı açıldı. Yıllarca biriken duygular, müziğin beynimde yarattığı yankılar, işte makamlar, geçişler vesaire hepsi birdenbire can bulmaya başladı ve ondan sonra TRT kurumuna gönderdiğim eserler tek tek repertuara girmeye başladı. Tabii bu da bende çok büyük bir moral oluşturdu.

0: olabileceği için.
1: sağladı size.
0: Yine Turhan Bey'in tavsiyesiyle istediğiniz kadar bestekar olun. TRT'ye de girsin. Eserleriniz güzel ama bunları tanıtmadıktan sonra bir şeye yaramaz dedi bana. Onun için dedi albüm çıkartmanız lazım dedi. Ve beni albümlere o yönlendirdi. Orada da yine şansım çok yaver gitti. İlk albümümüzde Göksel Baktakir'le birlikte çalıştık. İkincisinde de ve Nazire Savran'la tanıştık. Nazire Savran'la da bizim duygularımız çok örtüştü ve gerçekten çok güzel eserler ortaya çıktı. Ve işte başta da bahsetmiştim. Bu albümler şimdi TRT repertuarına icra denetiminden sonra girdi ve artık okunuyor. Bir albümde kıymetli Cengiz Han Sönmez'le yaptık 12 şarkılık. Onun da tamamı yine TRT sistemine yüklenmiş oldu. Yani böylece kıymetli bir insandan ders almanın nimetlerini ben bugün yaşıyorum. İyi ki almışım.
1: Peki bunların dışında proje var mı abi?
0: Valla projeler aslında bitmiyor. Bir enstrümantal albüm çıkarttım yine aynı şekilde. Albüm şarkılarının enstrümantale aranjesiyle oldu bu. Eser Karaca aranjmanını yaptı. Rahmetlik Dursun Karaca'nın oğlu. Böyle bir şeyler yaptık. Daha sonra bir takım single'larımız oldu ve son zamanlarda da hem Nazire Savran'la 5 şarkılık hem de Gaye Görkem Özçelik'le 3 şarkılık akustik çekimli albümler yaptık.
1: Bayağı çalışıyoruz biz diyorsun abi yani.
0: Çok çalışıyoruz.
1: Bayağı
0: Evet.
1: dersimizi çalışıyoruz diyorsun. Hadi devam edelim bakalım. O zaman hadi bir tane daha yapalım senden, bir şarkı daha çalalım abi. Ne
0: Peki.
1: çalalım?
0: Gaye Hanım'a ben burada sözü vereyim. Belki
1: Tamam.
0: o anons etmek ister.
2: Yine Soner Bey'in bestelerinden biz bunu akustik projede seslendirdik. Hüseyin'i Fantezi. Sözleri Mustafa Başı Büyü'ye ait. Çok severek okudum. Çünkü ben Uşak makamı ve Hüseyin'i makamı çok seviyorum. Bu şarkının da duygusu bana çok geçti. Onu düşünüyorum, onu anladım. Çok keyifle seslendirdim hem projede hem de şimdi yine böyle keyifle okuyacağım. Bu arada Soner Bey'in sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler dinleyicilerimiz bu
1: Tamam.
2: şarkıların akustik kayıtlarını.
1: O reklamı da yaptığımıza göre
2: Evet.
1: hadi artık şarkıya geçelim. Ama zaten sevgili Görkem senle. Şimdi sevgili dinleyenlerimize şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Soner abi Gaye Hanım diyor, ben Görkem diyorum. Ama Görkem'in böyle bir sürü böyle Brezilyalı gibi ismi olduğu için herkes başka bir şey söylüyor. Ama hepsi bizim Gaye Görkem Bülbül Özçelik efendim. Hiç merak etmeyin.
2: Evet.
1: Sen çocukluğundan beri böyle Uşakçı Hüseyincisin. Sen çok seviyorsun Uşak
2: Evet.
1: makamını, Beyati'yi. Yani Uşak ailesini çok seviyorsun. O zaman sözleri Mustafa Başıbüyü'ye, müziği sevgili Soner Özer'e ait. Hüseyin'i bir fantazi. Ben ayrılık şerbetini içtim sana gelemedim. Dağın taşın gurbetini açtım sana gelemedim.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Görkem ağzına sağlık. Abi tekrar ruhuna sağlık diyorum. Fakat maalesef programımızın sonuna geldik biliyor musun abi?
1: Ne kadar çabuk geçti
0: Çabuk
1: gerçekten.
0: geçti ama şöyle bir şey diyorum ben sana. Biz şimdi senin bestelerinden kaç tane çaldık hatırlamıyorum. Ama programı yettiremedik senin bestelerine. Acaba diyorum ilerleyen tarihlerde seni bir daha çalsak gelir misin abi?
1: Onur duyarak gelirim. Çok
0: Tamam,
1: teşekkür
0: o
1: ederim.
0: zaman
1: Sağ olun.
0: gene böyle 3-4 tane daha.
1: İnşallah. İnşallah.
0: İnşallah yaparız. Efendim sevgili dinleyenlerimiz maalesef bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte çarşamba günü saat 13'te Radyoname'de tekrar buluşacağız efendim. Başka bir konuk ve de başka bir repertuarla. Efendim bu hafta kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı her zamanki gibi. Bugün sevgili kardeşim Murat Karadamar bize ritimleriyle ve perküsyonlarıyla eşlik etti. Efendim bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Birsel Acar iletti. Efendim Gaye Görkem Bülbül hem program yapımcımızdı hem de bugün programımızın solist konuydu. Sevgili Soner Özer de bestekar konuydu. Şimdi ben dönüyorum diyorum ki sevgili konuklarım, sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Şunu söylemek isterim. Müzik hep devam etsin, hep gelişerek devam etsin ve hep hayatımızda olsun.
0: Evet sevgili Görkem sen bir şeyler diyecek misin?
2: Ben bugün müziğimize kazandırılmış yeni eserleri okumaktan onur duydum. Belki de sonraki nesiller, genç arkadaşlarımız ilham duyarak dinleyecekler, okumak isteyecekler ve benim sesimden duymaları benim için bir onur olacak. Bugün müzik tarihine bu şekilde not düştük bu şarkıları.
0: Güzel bir son oldu. Bu arada madem finale geldik şöyle hep birlikte atamızın sevdiği çok güzel bir Rumeli türküsü var. Kırmızı gülün alı var. Her gün ağlasam da yeri var. Evet sevgili dostlarımız, sevgili dinleyenlerimiz, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci. Bu haftalık bütün ekibimizle birlikte sizlere veda ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere derken diyoruz ki kırmızı gülün alı var.

0: TRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Takdim törenlerinin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz görüşme ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşme, Shoigu'nun daveti üzerine gerçekleştirildi. Sergey Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildik," dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu, Rusya ile Türkiye İstanbul Anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki temasları çerçevesinde devlet başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. 7 ve 8 Temmuz günlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler ittifakın karargahı Brüksel'e çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Arap basını, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağını duyurdu. Habere göre, anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar birçok konuda geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Anlaşmanın dikkat çeken başlıkları arasında Lübnan'ın da dahil olduğu tüm cephelerde kalıcı ateşkes ve karşılıklı saldırmazlık taahhüdüyle İran'a en az 300 milyar dolar tutarında finansman sağlanması bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşma yapan Dervişoğlu, özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşılıyoruz, dedi Dervişoğlu. Bölgenin tehditlerle değil, imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz, ifadesini kullandı. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Haberleri dinlediniz.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileğimizle Stüdyo İstanbul programından, Stüdyo Name'den, TRT Name frekanslarından her birinize sevgi, selam, hürmet ederiz efendim. Ben Deniz Nusret Yılmaz, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'ımız Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca bugün efendim. Ve programda yer alan kıymetli ses sanatçılarımız Berin Şener, Seda Gökkadar, Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz ve refakat edecek kıymetli saz sanatçılarımız kemanimiz Umut Hoşgör, violonselistimiz Serdar Açın, kanunimiz bugün İsmail Karaşin, udimiz Oytun Uçar, tamburimiz Gökalp Yüzler, klarnet üstadımız

0: TRT Name.
1: Hanımlar, beyler, TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı sunduğumuz Stüdyo Name programına tekrar devamıyla Hicaz makamında devam ediyoruz efendim. 1904-1987 yıllarında yaşamış Leon Hancıyan, Baus Efendi, Mesut Cemil ve Cihad Aryal gibi hocalardan musiki dersi almış, Ankara Radyosu'nda ve İstanbul'da doğup büyüyüp Ankara Radyosu'nda müdürlük yapmış, musiki şinaslık yapmış büyük bestekar Muzaffer İlkar şarkısıyla Hicaz makamında sevgili Seda Gökkadar'ın seslendireceği muhteşem bir şarkı var sırada. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden diyecek Seda Gökkadar. Ama öncesinde İsmail Karaşi'nin kanunla yapacağı Taksim'i dinliyoruz efendim.

0: Sevgili Seda, kıymetli dinleyenlerimiz bilmeyebilir. Konservatuvardan beri bir Seda'yla arkadaşız. Oldum olası güzel okuyordun. Bugün o kadar etkilendim ki şu şarkıdan. Sevgili Seda, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Saz üstadlarının ellerine sağlık. Bu şarkı çok başka bir şarkı. Hem beste hem güfte Muzaffer İlkar'ındı. Sevgili Seda, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sıradaki şarkımız Hicaz makamında bir türkü efendim. Berin Şener seslendirecek. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep oldu. Gidin bulutlar gidin, yârime selam edin. Yârim uykuda ise burayı rahmet olsun Mustafa Erses farklı okurdu. Uykusun haram edin diye okumazdı da değmeyin insaf edin diye okurdu. Ama biz notayı okumakla mükellefiz efendim. Kültürümüzün yegane mihenk taşlarındandır bu Hicaz türkü. Uykusun haram edin diye okuyacak sanıyorum sevgili Berin Şener. Dinliyoruz efendim.

0: Eminim radyosu başında dinleyenlerimizin eşliğini sevgili Berin Şener hissetmiştir.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarıma da.
0: Efendim yine Muzaffer İlkar şarkısıyla devam ediyoruz. Şarkı yine Hicaz makamında. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum. Bendeniz Seslendirecek efendim.

Sevgili dostlar, ellerinize sağlık. Sıradaki şarkı 1959 yılında kaybettiğimiz Fehmi Tokay Üstad'ın, 23 Haziran 1959 yılında yitirdik. Rahmet olsun ruhuna. Hicaz şarkısı efendim. Hakkı Gülsoy Dinçer dillendirecek şarkıyı. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu, taştı da şimdi uslandı gönül.

Rahmet olsun ruhuna Fehmi Tokay'ın. Stüdyodan M programının son şarkısını seslendirmeden evvel kemanda Umut Hoşgör'e, violoncelde Serdar Açın'a, kanunda İsmail Karaşin'e, Utta Oytun Uçar'a, tamburda Gökalp Yüzler'e, klarnette Ali Çelik Su ve ritim sazda Muhammed İzgi'ye teşekkürler edelim. Efendim bugün ses sanatçılarımız Berin Şener, Seda Gökkadar, Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz ve bendeniz Nusret Yılmaz'dı. Sevilay Tunalı prodüktörümüz, yapımcımızdı. Birsel Acar Tonmeisterimiz, Şahin Atmaca teknik yönetmenimizdi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlığınızı lütfen muhafaza ediniz. Huzurunuz daim olsun ve TRT Name'de kalınız. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben deyip alasmadık diyoruz efendim.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 ülkeleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Zirvede yayımlanan bildiride Lübnan'da güçlü bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmayı İran'ın nükleer güce sahip olmaması için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşme, Shoigu'nun daveti üzerine gerçekleştirildi. Sergey Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildik dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu, Rusya ile Türkiye İstanbul Anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 70

4 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İz Beton Anonim şirketinde kooperatif yolsuzluğu davasının görülmesine devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi. Davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim Cuma gününe ertelendi. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran Cuma günü hizmete girecek. Yeni metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine uluslararası destek sürüyor. Dünya Bankası, Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği konusunda bir gazetede yer alan haberi yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada, körfezden alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. Bolu'daki bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumu fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Rust Fast'ını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Beştepe'de güven mektupları takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Halkbank'ın Mart ayında imzaladığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında dosyanın kapanmasına karar verildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda "beğenmezsem bombardımana devam ederim" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmanın uygulanmasıyla İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. Katliamcı İsrail unsurları Lübnan'la ateşkesi ihlale devam ediyor. Ülkenin güneyini bombalıyor. Son olarak Surla Nebatiye kentlerinin saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mütabakatının ardından saldırıların duracağını umarak evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılar büyük yıkımla karşılaşıyor. Katliamcı İsrail geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail güçleri Nüseyrat mülteci kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı. Saldırıda iki Filistinli katledildi. Ateşkesten bu yana devam eden saldırılarda meydana gelen can kaybı bini aştı.

İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilata atandı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İlk duruşmanın 52. oturumu tutuklu sanık İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Buğra Gökçe'nin avukatının savunmasıyla başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Buğra Gökçe dünkü savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söylemiş, Murat Ongun'dan talimat aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak. Sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takım Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Ankara Radyosu'ndan. Akustik Name programındayız yine. Çarşamba günü akşamında bu güzel vaktinize güzel şarkılarımızla inşallah eşlik etmeye geldik. Hep beraber söyleyeceğiz, hep beraber anılarımıza gideceğiz. Güzellikleri yaşayacağız. İnşallah gönüllerimize şifa olacak şarkılarımız. Efendim bugün bana eşlik edecek olan arkadaşlarımı size takdim etmek istiyorum ama ekibimizden de tabii ki başlayalım. Bugün Stonemaster'imiz kimdi efendim? Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş ve program yapımcımız Aslı Boler. Stüdyomuzda bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Serhan Çiğittepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Kazım Batur Erten ve ritim sazda Bilal Bilge. Ben mikrofonlarınızın başında solistiniz Bahadır Özüşen. Bir saat boyunca yaklaşık güzel şarkılarımızla beraber olacağız. Selahattin Pınar'ın bu harika eseriyle başladık. Mustafa Nafiz Irmak'tı Hicaz makamındaki Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Bugün çok güzel sürprizlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Lütfen mikrofonlarınızın, pardon, biz mikrofonlarımızın sesini, siz radyolarınızın sesini açın. Şöyle bize kulak verin ki bu güzel şölene siz de şahit olun. Şimdi çok sevdiğimiz bir Bilge Özgen şarkısı var Hicaz makamında. Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye haykırsam. Bilge Özgen TRT İstanbul Radyosu'nda ut ve lavta sanatçısı olarak görev yapmış. Türk sanat müziğine beste ve güfteyle değer katmış. Ardından dediler zamanla hep azalırmış sevgiler vardır ya bilirsiniz hepiniz. Evet bu şarkıya da tabii meşhur olmuş bir şarkısı. 300'den fazla eseri var. Bilge hocam çok yakın zamanlarda bir zaman önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel bir caz makamındaki haber ya, haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam, bağırsam. Sözlerini de Mülazım Yıldırım yazmış. Bilge Özgen'in bu güzel şarkısını bu ikili muhteşem yapmışlar. Biz de güzelce sizlere sunduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok güzel bir şarkı geliyor sırada. Batarken ufukta bir akşam güneşi. Bu güfte birçok kez de aslında bestelenmiş. Biliyorsunuz Orhan Gencebay'ın güzel bir eseri. 6 yaşında keman

ve mandolin dersleri alarak müziğe başlıyor. 7 yaşında bağlama çalmayı öğreniyor ve 10 yaşında da ilk bestesini yapıyor. Orhan Gencebay biliyorsunuz ilk bağlama sanatçısı olarak TRT'ye girdi ve buradan tekrar istifa edip İstanbul'da kendi yolunu çizmeye devam etti. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği enstrümanlarını bir arada kullanarak kendi tarzını oluşturdu. Buna da arabesk müzik de diyebiliyoruz tabii. Onun hepinizin sevdiği güzel bir şarkısı Akşam Güneşi diyoruz arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, akşam güneşine de batmasına çok az kaldı hakikaten. Ben buradan babacığıma selam olsun, Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Birazdan onun eserini söyleyeceğim. O civarında bizim o Muğla tarafının, Ege tarafının akşam güneşi hakikaten başkadır. Gittiğim zaman mutlaka bir akşam güneşini izlerim orada. Hepimizin güzel hatıralar var böyle güzel şarkılarda. Meğer ki işte zaten diyor bir hoş sada bırakmak, geride bıraktığımız başka hiçbir şey yok. Güzellikler bırakmak, hoş sada bırakmak. Efendim şarkılarımıza devam ediyoruz. Biz hoş sada bırakmayı arzuluyoruz. Ve bestesi Zeki Duygulu'nun Kürdülü Cazkar makamındaki Seni Benden Alamazlar Çünkü Benim Canım Sensin, Gidemezsin, Gidemezsin, Nasıl Sevdiğim Hiç Bilemezsin. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, Bahadır Özüşen'le Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programındaki bu güzel şarkılarımıza ve bu güzel repertuarımıza sizlerle birlikte şahit oluyoruz. Gönüllerinize şifa olsun dileklerimiz var tabii ki her zaman. Anılarınıza birazcık dokunabiliyorsak, o gönlünüzdeki o güzellikleri, duygularınızı en güzel şekilde etkileyebiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi çok güzel bir hüzzam makamı. Hüzzam makamı çok önemli bir makamdır. Hem de klasik formda hem de şarkı formda birçok başarılı besteye imza atmış olan İrfan Özbakır'ın nefis bir eseridir. Biliyorsunuz bu eser aynı zamanda Mustafa Sevilen'in bir eseri. Ben bunu çok televizyonda da kendi programlarında okudum. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Sizlere armağan etmek istiyorum. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Önden hemen şöyle bir hüzzam girizgah kemanla yapacağız. Serhat Çiğiltepe bizlere şöyle bir küçük bir hüzzam taksim rica ediyoruz.

Ah, işte böyle bu şarkılar gerçekten gönlümüze, kalbimize, böyle ciğerlerimize işliyor derler ya. Ama en güzel şekilde işliyor işte. O güzel duygularımızı ön plana çıkartıyor. Bizim musikimizin zaten en güzel yanı bu. Güzel duygularımızı besliyor. İnsancıl duygularımızı besliyor. Bizi biz yapan değerleri besliyor. İrfan Özbakır Allah rahmet eylesin. Ne kadar güzel bir hüzzam makamı yapmış. Eser yapmış. Aynı güzellikte bir eser. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Selahattin Altınbaş'ın bu güzel eseri Aslan Tunçatay'a ait sözleri de: dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne de seni.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar, ben Bahadır Özüşen. Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından çok değerli kıymetli saz arkadaşlarımızla beraber sizlere sesleniyoruz. Birbirinden güzel repertuarımızı, şarkılarımızı sizler için seslendiriyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Benim için de çok özel bir şarkı. Hicaz makamında. Ama deminki bu Hüzzam makamıyla ilgili size küçük bir anekdot vermek istiyorum. Bu çünkü daha çok, ben biliyorsunuz, böyle aspirin bilgiler veriyorum sizlere böyle. İbn-i Sina ve Farabi gibi eski İslam alimlerinin uygulamalarında dayanan ve makam terapilerinde bu makamın sağladığı duygusal boşalım ile insanlara derin huzur ve manevi rahatlık verdiği kabul edilir. Hüzzam makamı böyle bir makam. Bütün makamlarımızın ayrı bir algısı ve ayrı bir terapi özelliği var biliyorsunuz. Hicaz makamı da öyle, tam vaktidir, akşam vakti, aslında yatsı vaktidir ama olsun. Mesela ağrı kesici özelliği var, söyleyeyim. Bir yeriniz ağrıyorsa lütfen radyolarınızın sesini hemen açın. Çünkü şimdi bestesi ve güftesi Akif Özüşen, yani sevgili babacığıma ait olan bir Hicaz makamındaki eseri seslendireceğim. Kendisi biliyorsunuz TRT'nin 66 kuşağın önemli isimlerinden, Türk sanat müziğinin altın çağında radyo yetişmiş ve bu kültüre uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir ses sanatçısı. Emekli olmasına rağmen babacığım şu anda bir sürü öğrencisiyle beraber amatör korolarda yetiştirdiği ve şu anda da müziğimizi yaşatmak adına çok şükür ki sağlıkla devam ediyor. Buradan ellerini öpüyorum babacığımın, arkadaşlarım da el sallıyor, selam söylüyorlar. Evet, git yoluna git gelme, perişanlığımı bilme. Ben ağlarım güzelim, gözyaşımı da sen silme.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, buradan babacığıma selam olsun, ellerinden öpüyorum. Sevgili Akif Özüşen, işte onlar gerçekten çok derin izler bırakmışlar. Ve işte ne kadar layığıyla yapmış sanatçılar ki o kuşak zaten. Oradan Ali Bey de kafa sallıyor sevgili Tomasterimiz. Başını şöyle onaylar şekilde bize, çünkü babamla beraber çok çalıştı. Selamları var. Evet, şimdi bir sürprizimiz var demiştik sizlere sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bu akustik name programında biz değişik eserler okuyoruz. Bu programın formatı bu çünkü. Bu formatta da biz böyle güzel ama kendi düzgün ağızlarımızdan, düzgün sazlarımızdan tabii çıkan seslerle biz böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bugün bağlamamla geldim, bir çok sevilen bir türkü var. Ben de uzun zamandır okumuyordum. Çünkü eser hayatın zorluklarını genç yaşta düşülen gurbetin acısını ve dimdik durabilmenin hikayesini anlatan bu eserde isyan etmenin, aceleci davranmanın yerine zorlukları sabır ve tevekkül ile aşmayı anlatıyor. Ben çok severek sesleniyorum. Umarım sizler de seversiniz. Müsaadenizle bir bağlamamı alacağım. Mustafa'cığım sen böyle bas gitarınla bize

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, sizlere türkümüzü armağan ettik. Ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarım. Mustafa'cığım ellerine sağlık. Bilal'cim harikasınız. Şimdi türkümüzü sizlere armağan ettik. Şimdi Kürdül İcazkar makamında bir esere geçiyoruz. Tabii çok defa en seslendirdiğim bir eser. Ama işte böyle usanmadığımız bir eser. Cansın Erol sözleri ve güftesi yani. Selahattin İçli klasik müziğinin çağdaş dönemine yön veren ve önemli bestekarlardan biri biliyorsunuz. Selahattin İçli önemli bir bestekar. Geleneksel tür müziğini modern ve özgün melodilerle harmanlayan sanatçı, ardından bizler için yüzlerce unutulmaz eser bırakmış. Eserlerinde farklı ritimler ve farklı indikler melodiler yer vermiş. Selahattin İçli'ye Allah rahmet eylesin diyelim. Ve bu güzel eserini sizler için seslendiriyorum. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Buyurun arkadaşlar.

Harikasınız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, geldik programımızın sonuna. Zaman böyle su gibi akıyor hakikaten. Aslında çok güzel bir eserim vardı ama onu okumayacağım. Arkadaşlarla beraber evet haftaya okuruz o şarkı. Bak onlar da öyle diyorlar. Çünkü o kesmeyelim, o şarkı çok güzel bir eser. Onun için biz bence aşkın kanunuyla bitirelim diyoruz. Şöyle güzel bir eser. Hem de böyle kulaklarınızda böyle şen bir duyguyla, yani özüşeniz ya, özüşen şen duygularla sizleri bırakmış ve yolculamış olalım. Evet, bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, yapımcımız Aslı Boler'di. Bana stüdyoda eşlik eden çok değerli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Erten ve ritim sazda Bilal Bilke. Evet, ben solistiniz Bahadır Özüşen. Efendim, güzel akşamlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenler. Sıcak bir yaz akşamından selamlıyoruz sizleri. TRT Name'ye ve Akşamın Sesine elbette hoş geldiniz. Haftanın ortasındayız bu akşam. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızın yapımcısı Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve ben mikrofon başında Tayfun Öçal. Sizlerle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hep olduğu gibi canlı yayında birbirinden kıymetli sanatçılarımızın çok güzel kayıtlarından şarkılar dinleyeceğiz ve Hicaz makamında başlayacağız bu akşama. Beste ve güftesi Yusuf Nalkes'ine ait bir eseri Ahmet Özhan seslendirecek. Yalan değil, pek kolay olmayacak.

Gün gelir de beni unutursun demiştin. Faruk Tınaz'dan dinledik efendim. Şekip Ayhan Özışık'ın yazıp bestelediği Uşak makamında sevilen bir şarkıydı. Şimdi Kürdi makamında bir başka sevilen şarkıyı dinleyeceğiz. Beste ve güfte Selim Öztaş'a ait. Nazlı Kanaat seslendiriyor. Güz gülleri gibiyim.

Duygular coşuyor çaldığın zaman. Kürdili Cezkar makamında Hasan Eylen'den dinledik. Bu eseri bestesi Necip Gülses güftesi ise Nuriye Eracar'a aitti. İstanbul'dan canlı yayınımız devam ediyor. Akşamın sesini dinliyorsunuz TRT Name'de. Bu güzel akşama eşlik edecek eserlerden birini şimdi Elif Güreşçi'den dinleyeceğiz. Suat Sayın'ın unutulmaz Nihavend şarkısı. Gündüzüm seninle, gecem seninle.

Kaderimde hep güzeli aradım. Alp Arslan yorumuyla dinledik efendim Nihavend eseri. Bestesinde Avni Anıl, güftesinde Fethi Dinçer imzası vardı bu güzel şarkının. Şimdi yine çok eskilerden bilinen bir eseri dinleyeceğiz farklı bir yorumla. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkı dinlemeye başladınız. Tarkan yorumuyla şimdi radyonuzda.

Gülü susuz seni aşksız bırakmam dedi Umut Akyürek. Kürdi makamındaki eserin sözleri Aşkın Tuna, bestesi Zekai Tunca'ya aitti. Yarım saati geride bıraktık. Saatlerimiz 19.37 oldu. Akşamın Sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor şimdi. Solistimiz Çiğdem Gürdal bir şarkı seslendirecek bizlere. Bestesi Şahin Aksoy, güftesi Erol Karabüyük'e ait. Baharımda, kışımda, ağlasam gözyaşımda.

gel beni yalnız bırak. Beni sensiz bırakma.

yollarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yıllardan.

0: benim tüm yaşantım. Ah, akşam olmadan, güneş batmadan gel, gel beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından, korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından, korkuyorum gelecek yarınlarından, yarınlarından, yarınlarından.
1: Bir Selami Şahin klasiği Akşam Olmadan Gel. Zeki Müren yorumuyla akşamın sesindeydi sevgili dinleyenler. Şimdi Samime Sana gelecek bir başka büyük ses mikrofona. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Beşir Kara'ya ait, eseri seslendirecek. Affedersiniz.

Sana bin can feda, seven ne yapmaz? Nalan yorumuyla dinledik efendim. Yine Teoman Alpay'ın Acem Kürdi makamında bestelediği unutulmaz eserlerden biriydi. Güftesi ise Sadık Şendil'e aitti bu şarkının. Akşamın sesinde yayınımızın bir saatlik bölümüne son noktayı nihavend bir şarkıyla koyacağız. Yaşar Özel gelecek mikrofona. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Bekir Mutlu'ya ait, şarkıyı seslendirecek. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç?

Yeni saatimize Segah makamında yine unutulmaz bir eserle girdik. Yalnız benim için bak yeşil yeşil, Behiye Aksoy seslendirdi. Bestesi Mustafa Seyran, güftesi Mehmet Erbul'una ait bir şarkıydı. Şimdi Yıldırım Gürses'e ait bir beste dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Erkan Yurdaer'e ait. Yıldırım Gürses seslendiriyor. Düşen bir yaprak görürsen...

Bir sevgi istiyorum. Nihavend makamında bir düet dinledik efendim. Erol Bingöl ve Pelihan Bora Nar birlikte seslendirdi. Bu güzel şarkının bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Halit Çelikoğlu'na aitti. Şimdi yine bir büyük ses Emel Sayın'dan bir eser dinleyeceğiz. İrfan Özbakır'ın bestelediği, Güzide Taranoğlu'nun sözlerini yazdığı bir şarkı. Yanıma gel ne olur.

Coşku nereden dinledik efendim? Mustafa Günay'a ait nihavend bir eserdi. Şimdi Seçil Heper'den bir şarkı dinleyeceğiz. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Şükriye Akay'a ait. Gözyaşlarım dinmiyor.

Mutluluklar bizden yana dedi Ayşe Mine. Alaaddin Şensoy'un bestelediği güftesi Sadi Kurtuluş'a ait nihavend bir şarkıyı dinledik. Akşamın sesinde birlikteliğimizde son yarım saate girmek üzereyiz. Şimdi İnci Çayırlı yorumuyla bir nihavend eser daha dinleyeceğiz. Bestesi İsmet Nedim, güftesi Mehmet Aslan'a ait. Bir daha aşık olmayacağım.

Çok güzel bir nostaljik eseri dinledik. Hulki Saner imzası taşıyan şarkıyı popüler müziğin değerli isimlerinden Göksel seslendirdi sevgili Name dostları. Artık yavaş yavaş son şarkılarımıza geliyoruz. Onlardan biri şimdi bestesi Necip Gülses, güftesi Hüsamettin Olgun'a ait nihavend bir şarkı. Benek Bilge yorumuyla dinleyeceğiz. Nazgül'ü.

Göksel Vakdagir'in yazıp bestelediği Gel Yarim isimli şarkıyı Eda Karaytuğ seslendirdi sevgili Name dostları. Şimdi güftesi Fatih Ahıskalı ve Funda Çetin'e ait olan bestesi Manos Loizos imzalı eseri dinleyelim.

Uşak makamında eğlenceli türkülerle programımızın sonunu getirdik. Önce Nusret Yılmaz, Zeki Duygulu'nun Uşak eseri Dereler Çağlar Oldu, Gözlerim Ağlar Oldu isimli eseri seslendirdi. Az önce de Ayva Çiçek Açmış, Yaz mı Gelecek dedi Eylül Turan. Ve bu akşamın sonuna geldik. Dediğimiz gibi yapımcımız Melek Kancı'ydı, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve sunucunuz ben Tayfun Açal. Bu akşamı yine uşak bir potpuri ile kapatacağız. Türküler eşliğinde Yahya Geylan gelecek mikrofona. Yarın akşam yeniden görüşene dek nameyle kalın.

o sitem ateş almış gibi birden çekip gittin oldu mu yar?

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam yine her çarşamba olduğu gibi mikrofon başındayız. Bana refakat eden kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci, yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Barış Baykal ve ben Gül Yazıcı güzel bir repertuarla keyifli bir yarım saat geçirelim istiyorum. Biz akortlarımızı yapıp hazırlanırken sizleri Mefaret Yıldırım'ın zarif sesiyle baş başa bırakalım istiyorum. Osman Nihat Akın'ın Kürdici Asker şarkısını seslendiriyor. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını, sen bana doysan, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Gel gitme kadın, ruhumu hicranına yakma. İnlet beni öldür, beni ayara bırakma. Karşında esirim, bana düşman gibi bakma. İnlet beni öldür, beni ayara bırakma. Güfte Celadet Barbarosoğlu'nun, beste Selahattin Pınar'ın. Selahattin Pınar bu şarkıyı atamızın önünde okuduğunda şarkının meyan bölümünde atamız ağlayarak odayı terk etmiş. Selahattin Pınar'ın şarkılarına zaten herkes meftun olduğu için ona bir şey söylemeye gerek yok. Fakat bu bilgi bu Kürdüce Asker şarkıyı çok daha özel kılıyor bana göre. Öncesinde İsmail Karaşi'nin Bir Taksim'ini dinliyorsunuz.

Sözler Zeki Müren'e ait, beste İlyas Tetik abimizin, Allah gani gani rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybetmiştik. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma. Zaten yakanlar yakmış, bir alevde sen yakma. Beyaz papatyalar tak, at o siyah gülleri. Sensiz nefes alamam, beni bana bırakma.

Meftunun oldum ey vecihi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden, vazgeçmem artık vallahi senden, yandım tutuştum canı gönülden, ayrılmam artık bir lahza senden. Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Kürdül Cazkar şarkısı, güftede bestede kendisinin. Buyurun efendim.

Güfte ve beste Selahattin İçli hocamıza ait bir Kürdice asker eser var, semai usulünde. Gül açılsın dudağında gülüver, bana ne olur açılan her gülüver.

Gül Zamanı programının sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Kanunla bana eşlik eden İsmail Karaşin'e, Violonselli Özgür Özgüler'e, Tamburla Pelin Değirmenci'ye çok teşekkür ediyorum. Yayın yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya, Ton Master'imiz Barış Baykal'a çok teşekkür ediyorum. Son şarkımız Osman Nihat Akın'ın bir Kürlüce Asker şarkısı. Girdim yarın bahçesine gül dibinde gülizar diyeceğim ve haftaya görüşmek üzere temennisinde bulunacağım. Hoşçakalın.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncila Bertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz Kemençe ile Neva Gülses ve Tanburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Mehmet Bahar ve yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Evet İncila ablacığım, şimdi radyoda benim de dönemine denk geldiğim sevgili şefimiz, klasik koronun unutulmaz şeflerinden birisi Rıza Arit'ten bahsedelim programımızda.
1: Evet.
0: Rıza Arit 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kendisini 10 yıl önce kaybettik. Annesi ud ve piyano, babası Tevfik Bey de keman çaldığında

0: çocukluğu musiki dolu bir ortamda geçmiş. Çocukluğunda dinlediği Münir Nurettin Selçuk plakları ve radyo fasıllarından etkilenerek küçük yaşlardan itibaren Türk müziğine çok büyük ilgi duymuş. 1942 ve 43 seneleri arasında Ankara'da Gazi Lisesi'nde okuduğu yıllarda oğluyla bilardo oynadığı sırada Şerif İçli ile tanışmış. Evleri de birbirlerine çok yakınmış. Sonraları da aynı lisede okuyan Kemani Selahattin İnal ve Tanburi Ferit Sıdal ile bir araya gelip uzun yıllar çalışmışlar.
1: Tabii onlar da kemani ve tamburi sıfatını almış değiller. Amatör olarak lisede müzik yapıyorlar. Evet.
0: Rıza Bey üniversiteyi okumak için İstanbul'a gelince müziğe bir süre ara vermiş. Bu da 1944 ve 48 yıllarına tekabül ediyor. 1946 yılında Ankara'ya izinli olarak gitmiş. Ferit Sıdal ve Selahattin İnal'la buluşmuşlar bu sırada. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Radyoya gidelim, bir neşriyat isteyelim. Cevdet Kozanoğlu o zamanki radyoda yayın şefi. Ona gitmişler. Biz meraklıyız, müziğe meraklıyız ve sizden bir yayın saati istiyoruz demişler. Ve Cevdet Kozanoğlu da hadi girin bir stüdyoya bir dinleyelim sizi demiş. Girmişler stüdyoya. Kemal Emin Baran'ın Uşak şarkısı Bağ-ı Hüsn'ün O Güzel Günleri Soldu okumuşlar. İcra etmişler daha doğrusu. Cevdet Kozanoğlu şarkıya girdikten hemen sonra tamam demiş yetişir. Yarın akşam saat 19.20'de size 25 dakikalık bir yayın süresi veriyorum.
1: 19.20 derken canlı yayın tabii
0: Evet,
1: o zaman.
0: canlı yayın. Yani bu kadar
1: O
0: kısa
1: kadar
0: aslında daha
1: beğeniyor.
0: şarkının hemen girişinde
1: Evet.
0: böyle bir şey vermesi demek ki zaten Rıza Bey'in
1: Tabii.
0: ve diğer sazendelerin güzel
1: Birikimi
0: icraları
1: belli
0: tabii ki
1: tabii.
0: yani hani birikimi ve kalitesi zaten belli. O da hemen onlara fırsat vermiş. Ne kadar güzel. Şimdi o eseri dinleyicilerimize Necdet Cici'den dinletelim.

0: Necdet Cici'den Kemal Emin Baran'ın Uşak şarkısını dinledik. Devam edelim Rıza Bey'in hayatına.
1: Evet.
0: 1946'daki bu ilk neşriyatı Mesut Cemil'de duymuş. Dinleyince hemen Halil Aksoy'a açmış telefon. Demiş ki bu çocuğa imkan verin. Hani şöyle şeyler oluyor ya, hastalanı veriyor biri. Canlı yayın.
1: Evet.
0: Yerine hemen bu çocuğu koyun. Çok beğendiğini anlatıyor tabii böylelikle. İleride çok iyi bir solist olacak bu çocuk demiş. Beni de onun seanslarına yazın. Nitekim Rıza Bey diyor ki violonselini alıp gelirdi. Üniversitede okurken Abdülkadir Töre, Eyyubi Ali Rıza Şengel, Hadiye Ötügen ve Süleyman Ergüner'den istifade etmiş. Bu arada Fahri Kopuz'dan da. Bir ara bir yıl Ankara'da bir eczane işletmiş. Sonra ertesi yıl 2 sene İstanbul'a dönüp 2 yıl RIT fabrikalarında. Bu ne? Sabun ve çikolata fabrikaları. Ben yetişmedim ama bilenler biliyorlar bu ürünleri. Sonra olmamış tabii. Ticaret bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Sonra İstanbul Radyosu'na solist ve korist olarak giriyor.
1: Ben de denk geldim onun şefliğine denk
0: Evet,
1: geldim.
0: evet.
1: Çok
0: Ne güzel,
1: kibar,
0: ne
1: çok
0: güzel, ne güzel.
1: beyefendi,
0: Çok da
1: çok
0: usta
1: naif bir
0: bir
1: insandı.
0: icracıydı.
1: Evet.
0: Çok.
1: Evet.
0: O zaman şimdi dinleyelim mi?
1: Tabii.
0: Bir İstanbul Radyosu anonsu ile dinleyeceğiz. Çok önemli bir anons olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu anons edilen hiç kimse hayatta değil, hatta spiker de hayatta değil. İlk başvurduğu bestekarın bir eseri Şerif İşli'nin Acemaşiran makamında Bir Teselli Beklerim Gönlümdeki Bin Yare'ye.
2: Sayın dinleyiciler, Rezalet programına başlıyor. Saz arkadaşları Yılmaz Özer, Ekrem Erdoğru, Hüsnü Anıl, Hasan Erkoç, Sadın Akçüt ve Niyazi Sayın. İlk şarkı Şerif İçli'nin ve Acemaşiran makamında. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye.

0: Rızarit'ten Şerif İçli'nin Acemaşıran makamındaki şarkısını dinledik. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye. Evet, şimdi de Yesari Asım Arsoy'dan bir mektup gitmiş.
1: Rıza Bey'e.
0: Rıza Bey'e bir mektup
1: Daha
0: gitmiş.
1: önce söylemiştik ya, mektupları da
0: Evet.
1: yapalım mı diye.
0: O,
1: İlkini koyduk işte.
0: evet, o
1: Evet.
0: mektubu dinleyicilerimize paylaşalım. Aynen okuyorum.
1: Evet.
0: Çok kıymetli Muganni dost, 22 Aralık Pazartesi günkü öğle programınızı bir aşina evinde dinliyorduk. Eserler arasında bir hatıraya aşksın unutmam seni de vardı. Dolayısıyla o mecliste sizi vasfetmek lüzumunu samimiyetle duydum. Ses tonu ve bu tona uygun üslup, ifade bunlara zamimeten yani ek olarak dikkat ve duyuş yani kül olarak musikimizin en idealist bir rüknü yani sağlam ve güçlü duruşu olmanız haysiyetiyle ehli hünerin kadrini bilmek de hünerdir vecizesi zatı üstadelerinizi tebrikimize başlı başına bir teyit unsuru mahiyetindedir. Bil vesile selam, sevgi ve saygıyla gözlerinden öperim kardeşim efendim. 23 Aralık 1969 yılında
1: Göndermiş.
0: göndermiş Yesari Asım Arsoy Rıza Rit'e bu mektubu.
1: Zerafet ve nezaketi de görmüş
0: Çok
1: oluyoruz
0: muhteşem.
1: böylelikle.
0: Bu şarkıyı da müsaade edersen ben okuyayım.
1: Ne güzel olur.
0: Yesari Asım Arsoy'un Uşak şarkısı Bir Hatırayı Aşksın Unutmam Seni.

0: Çiğdem Yarkın'dan Yesari Asım Arsoy'un Uşak şarkısını dinledik. Bir hatırayı aşksın, unutmam seni. Güzel hatıralar da koyuyoruz ya Çiğdem'cim. Refik
1: Evet.
0: Fersan'dan güzel bir hatıra var. 1931 yılında Yunanistan'da Venizelos'un himayesinde bir konser vermek üzere Refik Fersan, Fahire Fersan Yunanistan'a gidiyorlar ve Olimpiya'da bir konser veriyorlar. Bu konser çok ilgi görüyor. Refik Bey'in rast makamında bir peşrevi aslında ama bir adı var, musiki müsahabesi yani sohbeti ve de metal aslında. Onu da ilk Ali Rıfat Çağatay üretmiştir o formu. Gazetelerde Atina Konservatuarı Müdürü diyor ki bu çalınıyor yani konserde. Tefonidis Konservatuar Müdürü, bu eser Balkan ülkeleri uluslararası marşı olmalı diyor. Aslında tabii ne kadar benziyoruz bu coğrafyalarda
1: evet.
0: birbirimize, onu da ifade eden bir şey. O kadar güzel oluyor ki konser, o kadar beğeniliyor ki istek üzerine bu sefer Atina Konservatuarı'ndan müzisyenlerin de eşliğiyle ertesi akşam tekrar ediliyor. Atina Belediye Başkanı'nın annesi de geliyor. O eski Kadıköylüymüş.
1: Tabii göç etmiş,
0: Mübadele'de gitti
1: mübadele de gitmiş.
0: Herhalde. Eseri dinliyor ağlayarak, artık ölsem de gam yemem diyor. Ve locasında son nefesini veriyor. Yani bu ne kadar doğrudur bilmiyorum.
1: Veya rivayet mi?
0: Ama
1: Olabilir.
0: İki kültür arasındaki o derin bağı

0: Tali dinleyelim.
1: Sen onu anons etmeden
0: Ha
1: önce ben
0: evet,
1: veda edeyim
0: programı kapat.
1: dinleyicilerimize.
0: Evet canım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT Namı İstanbul stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gülses, tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Mehmet Bahar ve yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın ama müzikle kalın. Mesut Cemil, Cevdet Çağla, Sadi Işılay, Yorga Bacanos ve Vecihe Daryal gibi müthiş bir ekipten Refik Fersan'ın Rast Peşrevini dinleyeceğiz.

TRT Name. Yıldızlar Altında.

Yandım ateşlere ey mah, seni gördüm göreli. Ah ne baygın bakışın var, a beyaz şemsiyeli. Faiz Kapancı'nın Uşak şarkısıydı. Akif Özüşen'den dinledik bu geceki ilk eseri. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız, Yıldızlar Altında programımızla. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Uşak ve Hicazkar makamında eserler yer alacak. İkinci Uşak eser Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Emin Ongan'ın bir bestesi, Alp Arslan'dan dinliyoruz. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil, neşe dersen hiç değil, mahzuni firkat değil. Anlatır belki bu sözler derdimi erbabına, mey o mey, canan o canan, sohbet o sohbet değil.

Güftesi Hüseyin Rifat Işıl'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Öyle çektim ki cefa, dilde sefa niyetine, zehire bade dedim derde deva niyetine. Bana bir atıfet oldu feleğin cilveleri, her vefasızlığı çektim derde deva niyetine.

Ceyhanlı Ali İlmi'nin güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Uşak şarkısını Esma Başbuğ'dan sunuyoruz. Perişan ömrümün neşesi söndü, hicran şerabından içtim içili. Bu cihan gözümde seraba döndü, sevdayı zülfünden geçtim geçeli.

Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısını Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını Özer Uçar'dan dinliyoruz. Kalbimi bezlederim minnetü zevkle dilersen, bir muhabbet kuşu da ben olurum sev diye sen.

Güftesi ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait Uşşak eseri de Turhan Özek'ten dinliyoruz. Sevda öyle müşkil ki onu çekenler bilir. Sevenler hırpalanır, sevilmeyen incinir. Aşk şarabı acıdır, ne yenir ne içilir, ne belası çekilir, ne ondan vazgeçilir.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. Tamburi Büyük Osman Bey'in Hicazkar Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu Bimenşe'nin Hicazkar eserinde dinleyeceğiz. Kırsa bin tel naz ile terki esaret eylemem, kıl kadar sevdayı zülfünden feragat eylemem, her semen bu dilbere arz-ı muhabbet eylemem, kıl kadar sevdayı zülfünden feragat eylemem.

Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkar bestesi var sırada. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül.

Bekir Ünlü Ateğeri, Şevki Bey'in Hicazkar şarkısında dinliyoruz şimdi de. Gönlümü duçar eden bu hali hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep. Ettiğim ahü figane ruzü şeb, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep.

Sıradaki Hicazkâr eser Leyla Saz'ın bir bestesi. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni. Aradım, çok aradım, ah, a gözüm nuru seni.

Mızıkalı Lütfi Bey'in Hicazkar şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Sana ne oldu gönül, şad olmuyorsun, bu derdü gamdan azad olmuyorsun.

Ahmet Kadri Rizeli'nin klasik kemençe taksiminin ardından Nahit İlmi Özeri'nin güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hicazkar şarkısını korodan dinleyeceğiz. Visali yar ile mest ol, hayale dalma gönül, dudaktan içmeyi canan elinden alma gönül. Geçer baharı o hüsnün hazana kalma gönül, rübabı aşkını hicran yolunda çalma gönül.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece dinleyeceğimiz son Hicazkar eser Çorlulu'nun bestesi Münip Utandı'nın yorumundan sunuyoruz. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu, nedir bunun çaresi? Sevdim ne çare, ne söylesem o yare eller ariftir. İsterim yare gideyim, hasmım galiptir. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Ankara Radyosu'ndan. Akustik Name programındayız yine. Güzel şarkılarımızla inşallah eşlik etmeye geldik. Hep beraber söyleyeceğiz, hep beraber anılarımıza gideceğiz. Güzellikleri yaşayacağız. İnşallah gönüllerimize şifa olacak şarkılarımız. Efendim bugün bana eşlik edecek olan arkadaşlarımı size takdim etmek istiyorum ama ekibimizden de tabii ki başlayalım. Bugün Stonemaster'imiz kimdi efendim? Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş ve program yapımcımız Aslı Boler. Stüdyomuzda bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Serhan Çiğittepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Erten ve ritim sazda Bilal Bilke. Ben mikrofonlarınızın başında solistiniz Bahadır Özüşen. Bir saat boyunca yaklaşık güzel şarkılarımızla beraber olacağız. Selahattin Pınar'ın bu harika eseriyle başladık. Mustafa Nafiz Irmak'tı Hicaz makamındaki Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiçek. Bugün çok güzel sürprizlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Lütfen biz mikrofonlarımızın sesini, siz radyolarınızın sesini açın. Şöyle bize kulak verin ki bu güzel şölene siz de şahit olun. Şimdi çok sevdiğimiz bir Bilge Özgen şarkısı.

Karacağız makamında haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye haykırsam. Bilgi Özgen TRT İstanbul Radyosu'nda ut ve lavta sanatçısı olarak görev yapmış. Türk sanat müziğine beste ve güfteyle değer katmış. Ardından dediler zamanla hep azalırmış sevgiler vardır ya, bilirsiniz hepiniz. Evet, bu şarkıyı da tabii meşhur olmuş bir şarkısı. 300'den fazla eseri var. Bilgi Hocam çok yakın zamanlarda, bir zaman önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel bir caz makamındaki haber ya, haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam, bağırsam. Sözlerini de Mülazım Yıldırım yazmış. Bilge Özgen'in bu güzel şarkısını bu ikili muhteşem yapmışlar. Biz de güzelce sizlere sunduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok güzel bir şarkı geliyor sırada. Batarken ufukta bir akşam güneşi. Bu güfte birçok kez de aslında bestelenmiş. Biliyorsunuz Orhan Gencebay'ın güzel bir eseri. 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak müziğe başlıyor. 7 yaşında bağlama çalmayı öğreniyor ve 10 yaşında da ilk bestesini yapıyor. Orhan Gencebay biliyorsunuz ilk bağlama sanatçısı olarak TRT'ye girdi ve buradan tekrar istifade edip İstanbul'da kendi yolunu çizmeye devam etti. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği enstrümanlarını bir arada kullanarak kendi tarzını oluştu. Onun hepinizin sevdiği güzel bir şarkısı Akşam Güneşi diyoruz arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, akşam güneşine de batmasına çok az kaldı hakikaten. Ben buradan babacığıma selam olsun, Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Birazdan onun eserini söyleyeceğim. O civarında bizim o Muğla tarafının, Ege tarafının akşam güneşi hakikaten başkadır. Gittiğim zaman mutlaka bir akşam güneşini izlerim orada. Hepimizin güzel hatıralar var böyle güzel şarkılarda. Meğer ki işte zaten diyor bir hossa daha bırakmak, geride bıraktığımız başka hiçbir şey yok. Güzellikler bırakmak, hossa daha bırakmak. Efendim şarkılarımıza devam ediyoruz. Biz hossa daha bırakmayı arzuluyoruz. Ve bestesi Zeki Duygulu'nun Kürdülü Caskar makamındaki "Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdiğim hiç bilemezsin." Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, Bahadır Özüşen'le Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programındaki bu güzel şarkılarımıza ve bu güzel repertuarımıza sizlerle birlikte şahit oluyoruz. Gönüllerinize şifa olsun dileklerimiz var tabii ki her zaman. Anılarınıza birazcık dokunabiliyorsak, o gönlünüzdeki o güzellikleri, duygularınızı en güzel şekilde etkileyebiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi çok güzel bir hüzzam makamı. Hüzzam makamı çok önemli bir makamdır. Hem de klasik formda hem de şarkı formda birçok başarılı besteye imza atmış olan İrfan Özbakır'ın nefis bir eseridir. Biliyorsunuz bu eser aynı zamanda Mustafa Sevilen'in bir eseri. Ben bunu çok televizyonda da kendi programlarında okudum. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Sizlere armağan etmek istiyorum. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Önden hemen şöyle bir hüzzam, girizgah kemanla yapacağız. Serhat Çiğiltepe bizlere şöyle bir küçük bir hüzzam taksim rica ediyoruz.

Ah, işte böyle bu şarkılar gerçekten gönlümüze, kalbimize, böyle ciğerlerimize işliyor derler ya. Ama en güzel şekilde işliyor işte. O güzel duygularımızı ön plana çıkartıyor. Bizim musikimizin zaten en güzel yanı bu. Güzel duygularımızı besliyor. İnsancıl duygularımızı besliyor. Bizi biz yapan değerleri besliyor. İrfan Özbakır Allah rahmet eylesin. Ne kadar güzel bir hüzzam makamı yapmış. Eser yapmış. Aynı güzellikte bir

Eser, hepiniz biliyorsunuz bunu. Selahattin Altınbaş'ın bu güzel eseri Aslan Tunçatı'ya ait sözleri de dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini silemezler gönlümden ne aşkını ne de seni.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programından çok değerli kıymetli saz arkadaşlarımızla beraber sizlere sesleniyoruz. Birbirinden güzel repertuarımızı, şarkılarımızı sizler için seslendiriyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Benim için de çok özel bir şarkı. Hicaz makamında. Ama deminki bu Hüzzam makamı ile ilgili size küçük bir anekdot vermek istiyorum. İbn Sina ve Farabi gibi eski İslam alimlerinin uygulamalarında dayanan ve makam terapilerinde bu makamın sağladığı duygusal boşalım ile insanlara derin huzur ve manevi rahatlık verdiği kabul edilir. Hüzzam makamı böyle bir makam. Bütün makamlarımızın ayrı bir algısı ve ayrı bir terapi özelliği var biliyorsunuz. Hicaz makamı da öyle, tam vaktidir, akşam vakti, aslında yatsı vaktidir ama olsun. Mesela ağrı kesici özelliği var, söyleyeyim. Bir yeriniz ağrıyorsa lütfen radyolarınızın sesini hemen açın. Çünkü şimdi bestesi ve güftesi Akif Özüşen, yani sevgili babacığıma ait olan bir Hicaz makamındaki eseri seslendireceğim. Kendisi biliyorsunuz TRT'nin 66 kuşağın önemli isimlerinden, Türk sanat müziğinin altın çağında radyo yetişmiş ve bu kültüre uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir ses sanatçısı. Emekli olmasına rağmen babacığım şu anda bir sürü öğrencisiyle beraber amatör korolarda yetiştirdiği ve şu anda da müziğimizi yaşatmak adına çok şükür ki sağlıkla devam ediyor. Buradan ellerini öpüyorum babacığımın, arkadaşlarım da el sallıyor, selam söylüyorlar. Evet, git yoluna git gelme, perişanlığımı bilme. Ben ağlarım güzelim, gözyaşımı da sen silme.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, buradan babacığıma selam olsun, ellerinden öpüyorum. Sevgili Akif Özüşen. İşte onlar gerçekten çok derin izler bırakmışlar. Ve işte o kadar layığıyla yapmış sanatçılar ki o kuşak zaten. Oradan Ali Bey de kafa sallıyor sevgili Tomasterimiz. Başını şöyle onaylar şekilde bize, çünkü babamla beraber çok çalıştı. Selamları var. Evet, şimdi bir sürprizimiz var demiştik sizlere sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bu akustik name programında biz değişik eserler okuyoruz. Bu programın formatı bu çünkü. Bu formatta da biz böyle güzel ama kendi düzgün ağızlarımızdan, düzgün sazlarımızdan tabii çıkan seslerle biz böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bugün bağlamamla geldim, bir çok sevilen bir türkü var. Ben de uzun zamandır okumuyordum. Çünkü eser hayatın zorluklarını genç yaşta düşülen gurbetin acısını ve dimdik durabilmenin hikayesini anlatan bu eserde isyan etmenin, aceleci davranmanın yerine zorlukları sabır ve tevekkül ile aşmayı anlatıyor. Ben çok severek sesleniyorum. Umarım sizler de seversiniz. Müsaadenizle bir bağlamamı alacağım. Mustafa'cığım sen böyle bas gitarınla bize...

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, sizlere türkümüzü armağan ettik. Ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarım. Mustafa'cığım ellerine sağlık. Bilal'cim harikasınız. Şimdi türkümüzü sizlere armağan ettik. Şimdi Kürdili Cazkar makamında bir esere geçiyoruz. Tabii çok defa en seslendirdiğim bir eser. Ama işte böyle usanmadığımız bir eser. Cansın Erol sözleri ve güftesi yani. Selahattin İçli klasik müziğinin çağdaş dönemine yön veren ve önemli bestekarlardan biri biliyorsunuz. Selahattin İçli önemli bir bestekar. Geleneksel Türk müziğini modern ve özgün melodilerle harmanlayan sanatçı, ardından bizler için yüzlerce unutulmaz eser bırakmış. Eserlerinde farklı ritimler ve farklı indikler melodiler yer vermiş. Selahattin İçli'ye Allah rahmet eylesin diyelim. Ve bu güzel eserini sizler için seslendiriyorum. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Buyurun arkadaşlar.

Harikasınız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, geldik programımızın sonuna. Zaman böyle su gibi akıyor hakikaten. Aslında çok güzel bir eserim vardı ama onu okumayacağım. Arkadaşlarla beraber evet haftaya okuruz o şarkı. Bak onlar da öyle diyorlar. Çünkü o kesmeyelim o şarkı, çok güzel bir eser. Onun için biz bence aşkın kanunuyla bitirelim diyoruz. Şöyle güzel bir eser. Hem de böyle kulaklarınızda böyle şen bir duyguyla, yani özüşeniz ya, özüşen şen duygularla sizleri bırakmış ve yolculamış olalım. Evet, bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, yapımcımız Aslı Boler'di. Bana stüdyoda eşlik eden çok değerli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çiğiltepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa

Evet, ben solistiniz Bahadır Özüşen. Efendim, güzel akşamlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nave İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Harika bir günde, harika şarkılarla sizlerle birlikte olmak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze unutulmaz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımızda Uşak, Muhayyer, Hicaz, Segah, Hüzam ve Kürdeli Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız Muhayyer makamında çok özel bir Ziya Taşkent şarkısıyla başlıyor. 90'lı yıllara uzanacağız ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği kaydı sizlerle paylaşacağız. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Seyhan Girginer imzalı. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti dedi sanatçımız. Gerçekten de sevgili dinleyicilerimiz, ömür bir çırpıda geçiyor. Ancak biz bu yaşam yolculuğunda güzellikleri görerek yol alabilirsek, en keyifli hale getirebilirsek yaşamı ne âlâ. İşte bunun için buradayız bizler. Sizlere en güzel şarkılarla yaşam yolculuğunuzda eşlik edebilmek adına. Hadi gelin şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim. Muayyer makamında anonim bir türküyle devam edelim yayınımıza. Muazzez Abacı bizlerle. Bugün ayın 14'ü, kız saçını kim ördü?

Sevilen Uşak Türkü'de Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Evet, Türk müziği dinleyicileri tarafından çok sevilen bu hareketli eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlayacak ve 1997 yılına uzanacağız. Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden Bir Semahat Özel Ses şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin

için yurda bak imzalı şarkı Uşak makamında. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

0: Geleceksin, kıyma bana güzelim.
1: Beni sen öldüreceksin, kıyma bana güzelim. Evet, Selim Öztaş, Saadet'in kaynağın güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait muhayyer şarkısıyla bizlere seslendi. İnsan sevdiğine nasıl kıyabilir değerli dinleyenler, öyle değil mi? Gerçekten yürekten seven kişiler herhalde ancak bu sevgilerini güzelliklerle, jestlerle ve belki şarkılarla gösteriyorlar. İşte değerli bestekarlarımız da bunları gerçekleştirmiş ve bize bu unutulmaz eserleri armağan etmiş. Biz kendimiz zaman zaman yazamasak da duygularımıza tercüman olan eserlerle sevdamızı, aşkımızı, hüznümüzü gösteriyoruz. Şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Selçuk Tekay bestesine. Değerli müzisyen ve orkestra şefi Selçuk Tekay 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle kendisini de yad ediyoruz. Ve sözleri Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki eseri Faruk Tınaz'dan dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Anonim Uşak Türkü'de Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Bu sevilen eser aynı zamanda sanatçının TRT tarafından yayınlanan solo albümler serisinde yer verilen şarkılarından biriydi. Efendim, birlikteliğimize şimdi Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Bir Selahattin İnal şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ozan Emrah'a ait bu eseri Nalan Altınörs seslendiriyor. El çek tabip, el çek yaram üstünden.

80'li yılların ortalarından 90'lara uzanan süreçte yayınlamış olduğu albümler ve seslendirdiği şarkılarla bir döneme damga vuran Yüksel Uzel'i dinledik. Selahattin İçli'nin Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Efendim, biliyorsunuz zaman tünelinde farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Şimdi 93 yılına uzanıyoruz ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden Bir Saadettin Öktenay şarkısı dinliyoruz. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait Hicaz makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

1997 yılına uzandı. Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eserinde Muazzez Abacı'yı dinledik. Sanatçının Felek isimli albümünden bir kayıttı. Evet efendim, şarkılarla ilgili, müzikle ilgili, sanatla ilgili aslında dile getirmek istediğimiz çok şey var. Bazen biz susarız, kalbimizin yarasını ya da gönlümüzün neşesini şarkılar söyler biliyorsunuz. Ve eminiz ki herkesin kendinden bir parça bulabildiği şarkı mutlaka vardır. İşte nameler ve sözler insanların duygusuna böyle hitap etmeseydi sanat nasıl bunca zaman var olabilirdi, öyle değil mi? O halde biz de yaşasın sanat diyoruz, yaşasın musikimiz diyoruz ve Türk müziğinin eşsiz güzelliğini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu eseri Zeki Müren seslendirecek. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserini Esra İçöz yorumuyla dinledik değerli dostlar. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi Hicaz makamında bir başka sevilen şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor ve biraz ritmimizi düşürüyoruz. Türk müziğinin kıymetli seslerinden Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı ve bestesini kendi yapmış olduğu Hicaz şarkısıyla seslenecek bize. Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Ömrüm geçti, rüyam bitti, hülyalarım zamansız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız.

Sevgili dinleyicilerimiz, yine hareketli bir şarkıya kulak verdik. Bir Saadettin Kaynak şarkısını sanatçılarımız Serap Kuzey, Gökhan Sezen, Esma Başbu ve Faruk Salgar birlikte seslendirdiler. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve Hicaz şarkıları da böylece geride bırakmış olduk. Yayınımız şimdi Hüzzam makamında eserlerle devam edecek ve ilk olarak Türk müziğinin kıymetli sanatkarı, musikiye bir ömür vakfetmiş Mustafa Sağyaşar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzzam eseriyle konuğumuz oluyor. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

Necip Altın'ın sözleri Muharrem Gerçeker'e ait Hüzzam şarkısında Mustafa Öztürk'ü dinledik. Ruhumda bir duygu yaşatır seni. Birlikteliğimize Segah makamında bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Seçil Hep.

Pepper icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Sevgili müzikseverler, biliyorsunuz Geçmiş Zaman Olur Ki programında her yayınımızda keyifli bir yolculuğa çıkarmaya çalışıyoruz sizleri. 70'li 80'li yılların şarkıları, 90'lar 2000'ler derken yaklaşık 40-50 yıllık bir sürece damga vuran harika şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu yayınımızda 1993 yılına uzandık ve Yüksel Uzen'in Sensiz Bu Yaz isimli albümünde yer alan Ziya Taşkent şarkısını dinledik. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde dedi sanatçımız. Bu sözler ise Nizami Sunguroğlu'na aitti. Efendim, Hüzzam ve Segah makamının yakıcı nameleriyle programımız devam ediyor. Şimdi bestesi ve güftesi Rüştü Şardağ'a ait Segah bir şarkı var sırada. Nesin Sipahi bizlerle. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi.

Sevgisi kalbinden taşan aşıkların şarkısı Akın Özkan'ın Hüzam eserini Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Efendim programımızın bu bölümüne Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz. Değerli bestekar Avni Anıl'ın sözleri Tekin Gönenç tarafından kaleme alınan çok özel ve sevilen bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Ahmet Özhan seslendiriyor. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Ankara Radyosu'na uzandık. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkıda değerli sanatçımız Alper Diler'i dinledik. Evet efendim, bu güzel şarkıyla zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var sırada. Bir Ali Erköse bestesi. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkıda İbrahim Şeker Efe bizlerle. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin. Bekliyorum yıllardır, ne zaman geleceksin?

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki eserde özlediğimiz bir ses Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı dedi sanatçımız. Efendim güzel şarkılarla harika paylaşımlarla birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazarın Lev Nikolayevich Tolstoy'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakın Rus yazar hayata dair nasıl bir paylaşımda bulunmuş. Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır demiş. Evet, farklı bir kültürün temsilcisi olsa da insanlık söz konusu olduğunda duygular, düşünceler ortak noktada buluşuyor gördüğünüz gibi. Tıpkı Tolstoy'un bu tespitinde olduğu gibi gerçekten çok uç noktalarda olmadığı sürece bizler belirlediğimiz hedefleri, içimizden geçenleri gerçekleştirebilmek için gayelerimize odaklanmalıyız. Zira geçen zamanın telafisi yok efendim. Zaman hem en yakın dostumuz hem de belki en büyük düşmanımız. O yüzden neden, niçin diye hayıflanmamak için haydi bugün siz de kendi yaşamınıza güzellikler katabilmek adına harekete geçin. Evet, bu paylaşımın ardından yine gelin güzel şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim ve harika bir esere kulak verelim. Bir Zekai Tunca bestesi Güfte Mehmet Erbulak'ın imzalı İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehem Marmara seslendiriyor. Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Hayat sevince, sevilince güzel.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Vedat Kaptan Yurdakul, Nebahat Üner'in Kürdeli Hicazkar şarkısıyla bize seslendi. Ne sor bana, ne söyleyeyim kalbimdeki hicranımı. Evet, dinlediğimiz bu kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve efendim, bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi şarkısında Koray Safkan ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.